Dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelince kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelince güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek, düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettaba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece. Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaali parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumnu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Rüzgar ne demektir?
3: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz, destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşacağız. Her hafta olduğu gibi bu ünlü destanı siz sevgili dinleyicilerimize aktarmadan önce destanlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Destanlar kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Kökeni Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi ögeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Destanlar tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların kopuz adı verilen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabii afetlerin, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur. Destanlar birçok ortak özelliğe sahiptirler. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destanlarda toplumların belleklerinde iz bırakmış olaylar anlatılır. Olağanüstü ve olağan olaylar iç içe olarak verilir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Olaylar çok geniş bir coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası, ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Destanlar anonimdir. Halkın ortak belleğinin ürünüdür. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklinde olan destanların bir kısmı, zaman içinde şiirsel özelliklerini kaybederek hikaye şekline dönüşmüştür. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Programımızın bu bölümünde Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşıyoruz. Kamgan oğlu Bayındır Han yerinden kalkıp kara toprağın üstüne ak otağını diktirmişti. Otağın alaca gölgeli gökyüzüne doğru yükselmişti. Yerlerde ise ipek seccadeler döşenmişti. İç ve dış Oğuz beyleri Bayındır Han'ın sohbeti için toplanmışlardı. İçlerinde Paypüre Bey de bulunuyordu. Bayındır Han'ın karşısında Kara Göneoğlu Karabudak yayına yaslanmış bir şekilde oturuyordu. Sağ yanında Kazanoğlu Uruz, sol yanında ise Kazılık Kocaoğlu Yenek Bey duruyordu. Paypüre Bey bu sahneyi gördüğü zaman feryat etmeye başladı. Mendilini eline alıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bunun üzerine Kudretli Oğuz'un desteği, Bayındır Han'ın güveysi Salur Kazan dizlerinin üzerine çöküp Paypüre Bey'e seslendi. Paypüre Bey, ne diye ağlayıp sızlanıyorsun? Kazan Han, nasıl ağlamayayım? Nasıl sızlanmayayım?
Oğuldan nasibim yok, kardeşten yana kaderim yok. Allahu Teala bana beddua etmiştir. Beyler, tacım için ağlıyorum. Bir gün gelecek, düşüp öleceğim. Yerimde yurdumda kimse kalmayacak, diye cevap verdi Paypüre Han. Kazan Hamsa, tek dileğin bu mudur, diye sordu. Evet, budur, dedi Paypüre. Benim de oğlum olsa, Bayındır Han'ın karşısına geçse, dursa hizmet etse, ben de baksam, sevinsem, gurur duyup güvensem, başka bir şey istemem. Paypüre dilediğini söyleyince Kudret-i Oğuz beyleri yüzlerini göğe tuttular. El kaldırıp dua ettiler. Allahu Teala sana erkek evlat versin dediler. O zamanlarda beylerin hayır duaları ve bedduaları Yüce Allah'ın izniyle kabul olurdu. Paypiçen bey de yerinden kalktı ve dedi ki, beyler, benim için de dua edin. Allahu Teala bana da bir kız versin. Kudretli Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua ettiler. Allahu Teala sana da bir kız versin dediler. Paypiçen bey duadan sonra, beyler, Allahu Teala bana bir kız verecek olursa, siz şahit olun, benim kızım Paypüre Bey'in oğluna beşik kertme yavuklu olsun, diye söz verdi. Bunun üzerinden bir müddet zaman geçti. Yüce Allah Paypüre Bey'e bir oğul, Paypiçen Bey'e de bir kız verdi. Kudretli Oğuz beyleri bunu duyunca neşelenip sevindiler. Paypüre Bey bezirganlarını yanına çağırdı ve emir verdi. Bire bezirganlar, Yüce Rabbim bana bir oğul verdi. Varın gidin Rum eline, benim oğlum için güzel armağanlar getirin. Bezirganlar bu emir üzerine gece gündüz demeden yol gittiler. İstanbul'a vardılar. Birbirinden güzel, eşi benzeri olmayan hediyeler aldılar. Bu hediyelerin içinde bir adet boz aygır, ak kirişli sert bir yay ve altı dilimli demir gürz vardı. İşlerini bitirdikten sonra dönüş hazırlığına başladılar. Paypüre'nin oğlu 15 yaşına girmişti. Zaman su gibi geçiyordu. Daha dün doğan bebek artık çalımlı kartal, hünerli, yakışıklı bir yiğit olmuştu. O zamanlar bir delikanlıya savaşmadan at koymazlardı. Paypüre Bey'in oğlu ata bindi, ava çıkmaya başladı. Av sırasında babasının harasına geldi. Kendisini seyis başı karşıladı, attan indirip misafir etti. Onlar harada yiyip içip otururlarken bezirganlar gelerek kara derbent ağzına yerleşmişlerdi. Bezirganları bu esnada Evnük Kalesi'nin askerleri gözetliyordu. Bezirganlar uyurken ansızın 500 asker saldırıya geçti. Vurup kırıp yağmalamaya başladılar. Bezirganların başı esir edildi. Bir tanesi ise kaçmayı başararak Oğuz eline geri döndü. Kaçan bezirgan Oğuz sınırına geldiğinde alaca bir gölgelik dikilmiş olduğunu gördü. Gölgelikte bir bey ve 40 yiğidi oturuyorlardı. Gidip kendilerinden yardım istemeyi düşündü. Bezirgan gölgeliğe gelip beye seslendi. Yiğit bey, sen benim önümü anla, sözümü dinle. 16 yıl oluyor. Oğuz'un içinden gitmiştik. Az bulunur kafir malını Oğuz beylerine getiriyorduk. Pasi'nin kara derment ağzından tırmanıyorduk. Evnük kalesinin 500 kafiri üzerimize saldırdı. Kardeşim esir oldu. Malımızı mülkümüzü yağmaladılar, geri döndüler. Kara başımı kaldırdım, sana geldim. Kara başının sadakası olsun Yiğit Bey. Bana yardım et.
Bezirgan'ı dinledikten sonra Yiğit Bey yemeden içmeden kesildi. Öfke içinde elindeki elbiseleri yere çarptı. Ne diyorsun sen? Elbiselerimi yetiştirin. Bezirgan'ı dinledikten sonra Yiğit Bey yemeden içmeden kesildi. Öfke içinde elindeki elbiseleri yere çarptı. Ne diyorsun sen? Elbiselerimi yetiştirin. Koç atımı getirin.

Beyleri öldürüp Bezirgan'ın mallarını kurtardı. Bezirganlar Yiğit Bey'e iyiliği karşılığında istediği hediyeyi seçmesini teklif ettiler. Yiğit Bey gürz, yay ve atı istedi. Ancak Bezirgan bunların Pay Püren'in oğluna ait olduğunu söyledi. Bezirganları kurtaran bu yiğit aslında Pay Püren'in oğlu Bamsı'dan başkası değildi. Burada minnet ederek hediyeleri almaktansa babasının yanında almanın daha iyi olduğunu düşündü. Bamsı babasının evine geldiği anda Bezirganların da ulaştığı Pay Püre'ye haber verildi. Pay Püre çok sevindi. Hemen ala bir çadır diktirdi, ipek halılar serdirip gölgeliğe yerleşti. Yanına da oğlu Bamsı'yı oturttu. Bamsı ne Bezirganlar hakkında ne de öldürdüğü kafirler hakkında tek kelime etmedi. Bezirganlar gölgeliğe girip selam verdiler. Kendilerini kurtaran yiğidin Püre Bey'in yanında oturduğunu gördüler. Hemen gidip yiğidin elini öptüler. Pay Püre bu harekete çok öfkelendi. "Bu neden sizler? Baba dururken oğlanın eli mi öpülür?" Bezirganlar Pay Püre'ye durumu açıkladılar. Pay Püre Bezirganlara oğlunun at konmasını hak edip hak etmediğini sordu. Bezirganlarsa hanlarını onayladılar. Pay Püre kudretli Oğuz beylerini çağırdı. Dede Korkut gelip delikanlıya at koydu. "Ünümü anla, sözümü dinle ey Püre Bey. Allah-u Teala sana bir oğul vermiş, bağışlasın. Aksancak kaldırana Müslüman desteği olsun. Karşıda yatan karlı dağlardan aşar olsa, Allah ona yol versin. Kanlı sulardan geçer olsa geçit versin. Kalabalık kafire gelince, Allah-u Teala oğluna fırsat versin. Sen oğlunu Bamsım diye okşarsın. Bunun adı Boz Aygırlı Bamsı Beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin." Oğuz beyleri el kaldırıp dua ettiler. Bu at bu yiğide kutlu olsun dediler. Beylerin hepsi ata bindi. Beyrek de boz atına atladı. Aladağ'a avlanmaya çıktı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rahput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar Çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in batısında Sinop-Ordu arasında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyiyle öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çarşamba günü Amerika'da G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda küresel ticareti ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinde duyurulan drone Edge gibi girişimlerle insansız hava aracı tehditlerine karşı önlem aldıklarını belirterek, düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ve olayların küçük bir isyancı grup tarafından yapıldığını savundu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettaba, İsrail, Gazze Anlaşması'ndaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı mutabık kalınan miktarın %30'unda kalıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayatı önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın ablukasına ilişkin İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını, ülkenin güvenliği sağlanmazsa hiçbir altyapının da güvende olmayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Türk Telekom basketbol takımı BKT Avrupa Kupası B grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: zaman ve nerede bir felaketle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, ülkemizin neresinde acı varsa Türk Kızılayı yardım için orada. Türk Kızılayı'na destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım, bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 14-21, Bilecik 13-19, Bursa 14-21, Çanakkale 15-21, Edirne 15-23, İstanbul 16-21, Kırklareli 14-21, Kocaeli 16-21, Sakarya 16-22, Tekirdağ 15-22, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 11-19, Aydın 15-29, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 16-26, Manisa 15-26, Muğla 12-24, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-30, Antalya 21-29, Burdur 11-21, Hatay 18-28, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 15-29, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-21, Ankara 12-19, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-18, Karaman 11-21, Kayseri 10-21, Kırıkkale 14-19, Kırşehir ve Konya 12-20, Nevşehir 10-19, Niğde 9-22, Sivas 11-18, Yozgat 11-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 16-23, Bolu 12-18, Düzce 15-21, Karabük 14-21, Kastamonu 12-18, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya ve Artvin 14-19, Bayburt 8-19, Çorum 12-17, Giresun 17-19, Gümüşhane 11-17, Ordu 17-19, Rize 18-23, Samsun 17-21, Sinop 17-22, Tokat 14-17, Trabzon 17-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 8-22, Ardahan 3-18, Bingöl 11-25, Bitlis 8-19, Elazığ 11-25, Erzincan 11-21, Erzurum 6-19, Hakkari 8-23, Iğdır 11-24, Kars 5-20, Malatya 12-25, Muş 11-24, Tunceli 10-26, Şırnak 15-25, Van 8-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Adıyaman 15-28, Batman 14-30, Diyarbakır 13-29, Gaziantep 15-28, Kilis 16-28, Mardin 15-26, Şanlıurfa 17-29, Siirt 16-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu. NATO sözcüsü Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırım kolaylığı ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frédéric Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarında artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü deplasmanda İsrail takımı Maccabi Raput'la karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić spor salonunda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karabük-Araç yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar Çarşamba günü ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Dedi ki şimdi cenazesi de bugün toprağa
2: gidiyor. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmıştı.
4: Lan başta gitti, daha gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için editörü araştırdık. Editör nedir, ne iş yapar? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Editör, kitap, gazete, dergi ve web sitelerinde yayınlanmak üzere içerikler planlar, düzenler, gözden geçirerek revize eder. Editörler pek çok farklı kategoride içerik hazırlayabilir ve haber yazıları düzenleyebilir. Editörlerin görev tanımı çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir. Editör ne iş yapar diye soracak olursanız, çeşitli yayın organlarına ilgi çeken, merak uyandıran, doğru, anlaşılır ve inandırıcı içerikler üretir. Editörlerin başlıca görevleri, kurgu fikirlerini gözden geçirerek en çok hangi haberin okuyucuyu etkileyeceği ve okuyucuya hangi haberlerin hitap edeceğine dair kararlar vermektir. Yayınlamak üzere hangi metinlerin düzenlenmesi gerektiğine de yine onlar karar verir. Yazarlardan gelen diğer içerikleri de incelerler. Okuyucuların içeriği kolaylıkla anlayabilmesi için yazarın uslubuna bağlı kalacak şekilde metne tekrar şekil verirler. Referans kaynakları kullanarak metinde bulunan tarih ve saatin doğruluğunu teyit ederler. Dijital yayın içeriğini ve yayın stilini politikalara uygun bir şekilde düzenlerler. Fotoğrafçı, tasarımcı, yazar, sanatçı, reklam temsilcileri ile iletişim kurarak işbirliği yaparlar. Yayınlanan içeriğin telif hakkına ve yasalara uygun olup olmadığını incelerler, etik kurallarına uyarlar, son teslim tarihine ve belirlenen bütçeye uygun olarak çalışırlar. Kitapları dijital medya içeriklerini ve makalelerin taslaklarını gözden geçirerek düzenlemek ve metni geliştirerek başlıklar sunmak, yorumlar eklemek de görevlerinin arasındadır. Peki editör nasıl olunur? Editör olabilmek için Fen Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Tabii ki bu bir kural değil. Bu sadece güçlü bir tavsiye. Editör olabilmek için önce ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekiyor. Editör olmak isteyenler sosyal bilimler ya da Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olarak hayat yolunda ilerliyorlar. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçeyi çok iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerisinin yüksek olması sayesinde ortaya anlaşılır ve net içerikler çıkarılmasını sağlıyorlar. Editörlerin sahip olduğu iş imkanlarını da merak ederseniz belki. Hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Editörler büyük medya kuruluşlarında, gazete, dergi ve web sitelerinde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler serbest çalışabilecekleri gibi medya şirketlerine, yayın organlarına ve gazetelere bağlı olarak da çalışma imkanı bulabilir. Bu meslek mensupları birbirinden çok farklı içerikler üretebilir. Bu kişilerin kendi alanında kendini yetiştirmesi çok önemlidir. Editörler, siz de fark ettiyseniz, önemli işler yapıyorlar. Pek çok konuda yaratıcı, meraklı ve bilgili olmak zorundalar. Tüm içeriklerde dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Noktalama ve söz diziliminin doğru kullanıldığından da emin olmalılar. Güçlü dil becerisine sahip olurlarsa eğer, hayat onlar için daha kolay olur. Metnin hatasız olduğundan ve yayın türüyle eşleştiğinden emin olmak için dikkatli ve odaklı bir şekilde çalışmaları gerekir. Yazarla ya da bir ekiple çalışabilecek bir yetkinliğe sahip olmaları da yerinde bir karar olur. Eminim maaşlarını da merak ettiniz. Editörlerin maaşları çalıştığı kuruma ve pozisyona göre değişen bir maaş. Editörler kendilerini yetiştirerek daha çok para kazanma imkanını bulabilirler. Bu kişiler tecrübe ve yetkinlik kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir ve en az da asgari ücretli işe başlarlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz ve sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Siirt hariç bölge geneli perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5-6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katıldığı toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararla tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğu vurgulandı. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Melis Sütçurup ve babası Cihan Sütçurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bu arada fon soruşturması kapsamında bugüne kadar tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı. Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı. Derelerin taşması sonucu yollarda çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Bu arada olumsuz hava şartları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği açıklandı. Öte yandan Kocaeli Valiliği de kentte bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuterla motokuryelerin saat 12'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği sırada yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğünü açıkladı. Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komisyonu'nun bölgeye gönderildiği duyuruldu. Fenerbahçe ve A Milli Futbol takımının eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy 95 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 8 kez A Milli takım forması giyen Ersoy, A Milli takımın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda A Yıldızlı ekibin kalesini korumuştu. Tofaş basketbol takımı BKT Avrupa Kupası C grubu ilk maçında konuk ettiği Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 82-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdenizli, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya körfezinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan batı ve

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Japon kadınlarının ayakları neden küçüktür? Japon kadınları miniktir. Onları çekici yapan boyları posları değildir belki ama yüzlerinin bile minyon oluşu onlara ayrı bir estetik verir. Bu minyon kadınların kocaman ayakları olacak değil ya tabii ki. Ama işte iş öyle değil. Onlar ne kadar minyon olurlarsa olsunlar, bu yeterli gelmemiş olacak ki, ayaklarının küçük kalmasını sağlamak için çocukluktan gelen bir işkence yaşamaya bile katlanmışlar. Her Japon kadının hayali küçük ayaklara sahip olmak. Peki bu gelenek nasıl mı başlamış? Bir söylentiye göre 17. yüzyılda bir geisha lotus çiçeğinden yapılmış küçük bir platformda dans etmiş. Bu dansı izleyen herkes bu geisha'ya ve o minik ayaklara hayran kalmış. O günden sonra da her Japon kadını küçük ayaklara sahip olmak istemiş. Gelenek de işte bu şekilde başlamış. Bu geleneğe göre kız çocukları daha 5-6 yaşındayken ayakları önce çeşitli bitki yapraklarının kaynatılmasıyla ovulur, sonra baş parmak dışındaki parmaklar ayağın altına gelecek şekilde bükülür, parmaklar bu şekilde bükülü haldeyken de ayaklar uzun sargılarla sarılırmış. 2 günde bir ayaklar çözülür, temizlenir ve sonra tekrar aynı işlemlerden geçirilirmiş. Bu olay ayak parmakları kırılana ve ayağın altıyla birleşene kadar da sürdürülürmüş. Bu gelenek 1900'lü yıllarda birçok genç kadının bu gelenekten ölmesiyle yasaklanmış olsa da halen birçok Japon kadın küçük ayaklara sahip olabilmek uğruna bu işkenceyi kendine çektirmeye devam ediyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Örümcek ağı ne kadar esnektir? Örümcekler bütün canlılar gibi mükemmel yaratılışlarıyla dikkat çekmektedir. Örümcek ağı aynı kalınlıktaki çelik telden 2 kat daha sağlamdır. Ne kadar çekilirse çekilsin, bırakıldığında orijinal durumuna gelebilecek kadar da esnek yaratılmıştır. Bu esneme kabiliyeti günümüzde üretilen en esnek telin esnekliğinden 4 kat daha fazladır. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre, yaklaşık 3 ile 5 gram arasında iplik elde edilir ve bu iplikler kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kibrit ne zaman, kim tarafından icat edildi? Günümüzde kullandığımız kibrit 1827 yılında İngiliz kimyacı John Walter tarafından icat edildi. İlk kibrit çöpleri ucuna kimyasal bir karışım sürülmüş tahta kıymıklar biçimindeydi ve ucun bir zımpara kağıdına sürülmesiyle elde edilen ısıyla tutuşturuluyordu. O dönemde Batı ülkelerinde bu kibritlere ışık saçan anlamında sabah yıldızı adı verilmişti.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yeryüzünün en soğuk yerinin Antarktika'daki Rusya'ya ait Vostok bölgesi olduğunu ve sıcaklığın sıfırın altında 88,3 derece olduğunu, kedilerin şeker tadını ayırt edemediklerini, çok kuş konmaz yerseniz idrarınızın açık sarı renkte olacağını, poşet çayın Çin'de bir çay satıcısının promosyon amacıyla çaylarını ipek torbalara koymasıyla yanlışlıkla ortaya çıktığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde doğusunda 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabahla akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksiklikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak dedi. Konuşmasında AK Parti'yi hedef alan muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse, büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında düzenlenen törenle AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini de taktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplara arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bulunan naaşın kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Öte yandan hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlendi. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu tespit edildi. Ulaşılan son maaşla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu ve kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. İptal hükmü 9 ay sonra 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 9 aylık geçiş süresi içinde evlilik süresi, çocuk varlığı ve ekonomik duruma göre kademeli bir süre sınırı getiren yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Yeni düzenleme yapılana kadar mevcut uygulamalar ve hali hazırda ödenmekte olan nafakalar devam edecek. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan saat 10 ve 14 seferleri gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, yurt dışındaki Hamas liderleri de hedefte diyerek diğer ülkelerde bulunan Hamas yetkililerini suikastla tehdit etti. Katz, Kassam Tugayları komutanlarından İzzetil Elbeyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından yayınladığı video mesajda bunun Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini söyledi. 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen başarısız saldırıya atıfta bulunan Katz, Hamas liderlerinin bu saldırıdan kurtulduğunu ama fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını iddia etti. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Ligdeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes de ikinci hafta maçında konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla 100 bin lira para cezası verdi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Günaydın, mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımız başladı. Bugün 30 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 8.19'u gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler onu gösterinerek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktaracağız. Ayrıca telefon bağlantılarımız da olacak. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan bölge bölge son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz. Sizlere efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Temiz Eller Merkez Hakem Kurulu'na uzandı başlığı atılmış bugün gazetenin manşetine. Daha önce bahis ve müsabaka sonucunu etkileme nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gören Türk futbolu dün yeni gözaltılarla karşı karşıya kaldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir mağdurun 2025'teki ifadesiyle başlatılan soruşturmada MASAK ve HTS incelemeleri müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı kurul üyeleri hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Haberin biraz daha detayını paylaşacağız. Günün ilk bağlantısını da İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Bağlantımız ardından Milliyet Gazetesi'nin manşet haberinin detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz. Uzmanımız Sayın Hakan Doruk hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Tabii ki bugün için bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Zamanla kuzey kesimlerden başlayarak bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerine kadar Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvet bulması beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Burada birkaç noktada uyarıda bulunmak istiyoruz bölgemiz için. Birincisi, yağışların bugün öğle saatlerine kadar Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklenenden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. İkinci bir husus olarak rüzgarın bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde kısa süreli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunmalı. Üçüncü bir husus olarak da Ege Denizi'nde rüzgarın özellikle Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetine fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden denizcilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. İl merkezlerinde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir parçalı ve çok bulutlu 27 derece. Çanakkale çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 21 derece. Manisa parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 25 derece. Aydın çok bulutlu öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Ve Balıkesir çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. Bugün için beklenen en yüksek sıcaklık 22 derece. Ege Denizi hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 bofor kuvvet esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre dolayı olacak. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 bofor kuvvet esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre dolayı olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizleri yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Hakan Bey. İyi günler efendim. Uzmanlarımızdan Sayın Hakan Doruk'tan aldık son hava tahminlerini İzmir ve çevresi için. İlerleyen dakikalarda diğer bölgelerimizden de uzmanlarımızdan son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz. Evet. Bir bağlantımız daha hazır Adana ve çevresi için uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
2: Hemen aktarıyorum. Bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarına 4 ile 6 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizde bahsedilen hava durumları ve en yüksek sıcakları şöyle. Adana parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en yüksek 30 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu. Yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en yüksek 30 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışı, en yüksek 29 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 30 derece. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışı, en yüksek 28 derece. Kilis parçalı ve çok bulutlu. Yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak yağışı, en yüksek 28 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve çok bulutlu. Yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en yüksek 27 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda ekip olarak.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Nurşen Hanım.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle paylaştı. Adana'dan İstanbul'a gidelim. Bakalım trafikte durum nasıl? Köprülerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Anadolu'ya geçişlerde açık. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun görünüyor. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor İstanbul'da. D100 Karayolu'nda yoğunluk var. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 55 dakika yolculuk süresi. TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar 1 saatte gidiliyor. TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yoğunluk var. Yaklaşık 45 dakikada kat ediliyor güzergah. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, İdeal Tepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saatte gidilebiliyor. D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, Turgut Özal Bulvarı, Bağdat Caddesi, Küçük Yalı'dan Fener yoluna kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 40 dakika. Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye, TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 50 dakikada, yaklaşık olarak 50 dakikada gidiliyor. 5.9 kilometrelik mesafe saatte yaklaşık 10 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergah. E5'te yoğunluk gözleniyor. Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kişilerine kadar 35 dakikada gidiliyor. Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Çırağan'a kadar, TEM'de Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar, D100 Karayolu'nda Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar, Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar, TEM'de Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 20 dakikada gidiliyor İstanbul'da. TEM'de Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar yaklaşık 25 dakika yolculuk süresi. Yine TEM'de Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidilebiliyor. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Milliyet gazetesinden paylaşıyorduk. Manşet haberine devam edelim. Bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği öne sürüldü. Ayrıca 2022 ve 2024'teki hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025'te Riva'daki kural sınavında bazı hakemlerin sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. Temiz futbol vurgusu alt başlık. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. kopar kafasını gitsin şeklinde bir başlık var. Karadoruk'un yazışmalarında dört hakemin ismini sıralayıp bu dörtlüyü çıkartalım yazdığı hakemlerden biriyle ilgili de madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin dediği belirlendi. Yine 21 Aralık 2024'te Karadoruk'un gönderdiği listede hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Listelerin ardından sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz denildiği görüldü. Kimler gözaltında? Bir diğer alt başlık, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, kurul eski üyesi Yunus Yıldırım, kurul üyesi Sebahattin Şahin, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif ve Türkiye Futbol Federasyonu HGD İstanbul sorumlusu Alican Sağlar olarak veriliyor. Gözaltında olan kişiler sevgili dinleyenler. Evet, manşet haberini paylaştık. Bir diğer haberi aktaralım. Yanlış yapanla işimiz yok sözleri var. Haberin başlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait sözler. Yolumuza güçlenerek devam ederiz diyor alt başlıkta. Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu söyledi. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olmaz olamaz, yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadelerini kullandı. Evet, Devlet Denetleme Kurulu göreve başladı. Bir diğer haber başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan fon kriziyle ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi. 3 saatlik zirve sonrası yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Ayrıca fon koordinasyon kurulu oluşturulurken sermaye piyasası kurulu da yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Mal varlığına el koyma kararı. Bu başlığın detayı ise şöyle: fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin savcılık tarafından ilgili kurumlara yazı yazıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlığına da el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Fon soruşturmasında 5 tutuklama daha. Fon soruşturmasında Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, KL Taahhüt Kurucusu Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılım Evim Yöneticisi Engin Geylan ve MİEM Yapı Bağlantılı Yunus Caf tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Daha önce serbest bırakılan yerli Adriana Lima olarak tanınan Fatma Gül Fakı Lafçı da yeniden gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nden yeni partiye bir ay süre. Anayasa Mahkemesi, siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu dün görüştü. Yüksek Mahkeme, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiyi savunma için bir ay süre verdi. İstanbul'da 3 günlük dehşet. İstanbul Kağıthane'de Hakan Ç ile Görkem Serkan T alacak meselesi nedeniyle elleri kollu koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca alıkonularak darp edildi. İhbar üzerine eve giren polis 2 kişiyi elleri bağlı yaralı şekilde buldu. Rehineler polisi görünce "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladı. Olaya ilişkin 4 kişi tutuklandı. Van Gölü altında kayıp şehir Doğu Anadolu'da 3713 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, şimdi kayıp şehir iddiasıyla dünya gündeminde. Göle dalış yapan ABD'li araştırmacı LaCroix, suyun 23 metre altındaki taş duvarla dairesel yapının en az 11.700 yıllık olduğunu ve kayıp bir şehrin parçaları olabileceğini açıkladı. Süresiz nafaka resmen iptal, bu başlığın detayı 6. sayfada veriliyor bugün Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında restleşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerelerde karşılıklı sert açıklamalar yapılırken İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Katar üzerinden ilettikleri önerilere Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt beklediklerini, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa Tahran yönetimine yaptırım esnekliği teklif edildiği iddialarını reddetti. Onlara hiçbir şey teklif etmedim, dedi. Logonun üzerinden başlıklara göz atalım. 668 bin yeni kelime. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, Türkçenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 800 binin üzerinde kelime içermesi öngörülen yeni bir sözlük üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Mevcut Türkçe sözlüğün yaklaşık 132 bin kelime içerdiğini söyleyen Mert, Türkçenin kapsamlı biçimde kayıt altına alınmasını hedeflediklerini söyledi. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Telefonla uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk bizlerle. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden bölgeniz için.
3: Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların İstanbul'un bu ilçeleri Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Mevsim normallerinin altında sıcaklıkların seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına 70 km saat, yükseklerde yer yer 80 km saat eseceğini bekliyoruz. Kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların İstanbul'un doğusu Şile, Pendik ve Tuzla, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması beklendiğinden aynı zamanda bölgemizde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimize beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar İstanbul 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Edirne 23, Tekirdağ 22, Kırklareli 21, Yalova 21 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerde Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de fırtına amsu rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 7 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre, görüş orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre, görüşü iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gizem Hanım.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bir şarkı arası verelim. Ardından gazetelerden başlıklarla programımız devam edecek.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz sözleri var. Gazetenin manşetinde bugün AK Parti'nin 86 milyonun müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Başkan Erdoğan, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diyor. Başkan Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi. Açıklamalarının detayını Van ve çevresi için hava tahminlerini aldıktan sonra aktaracağız. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber'e kulak verelim. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Elif Hanım?
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'da yer yer sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert bir rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Van 20, Muş 24, Bitlis 19 ve Hakkari'de 23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Elif Hanım. İyi günler. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşma yer buluyor gazetede. Bu harekete emek vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Fakat milletin malına el uzatanla da işimiz olmaz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Milletimiz müsterih olsun. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Tazelenerek ilerleriz. Her dem yeniden doğarız. İsmiyle müsemma bir partiyiz. Bakıyorum olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Kapkara sicillerine bakmadan bir de ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan, siz bu milleti balık hafızalı mı sandınız? Siz önce aynaya bakın diyor konuşmasında. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim alt başlığı var. Detayını aktaracağız. Birazdan Iğdır ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızda. Günaydın.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Eda Hanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Son değerlendirmeler için sözü size bırakalım.
2: Hoş buldum Nurşen Hanım, teşekkür ederim. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Iğdır çevrelerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir.
0: Değerlendirmeler için sözü

0: 23 derece. Aktaracaklarımı şimdilik bu kadar Nurşah Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağlıklı günler. Hoşçakalınız. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık. Devam edelim. Sabah gazetesinden haberle. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim sözleri var. Alt başlıkta fonlarla ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bütün kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Cumhurbaşkanı Yardımcım Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim, diyor. AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini Erdoğan taktı, bilgisi de veriliyor haberde. İETT ihaleleri için 380 milyon lira verdim sözleri var bir haber başlığında. Detay şöyle: İstanbul'da ulaşımı çileye dönüştüren İETT'deki tükenişin nedeni olan rüşvet ve yolsuzluklar itiraflarla kanıtlandı. İmamoğlu suç örgütü davasının dünkü duruşmasına tutuksuz sanık Remzi Baka'nın sorgusu damga vurdu. Baka, İETT'deki ihalelerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Bülbül'ü 380 milyon lira istedi. Dedi. Kabul etmeseydim zorluk çıkaracaklardı, dedi. Fon krizinden çıkarılacak dersler, diyor Dilek Güngör. Bugün yazısının başlığında fon krizi sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasını elzem hale getirdi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili savcılıklara resen soruşturma yetkisi tanıyacak yasal düzenlemenin bir an önce devreye girmesi gerekiyor, diyor yazısında. Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Fon soruşturmasında dün 5 kişi tutuklandı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'la babası ve Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlıklarına el konuldu. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hisse işlemlerinden elde ettikleri 2.2 milyar lirayı hazineye iade etti. Kaya çiftçisinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Muhammed Yarız ve Serda Turhan'a ait 5 lüks villaya ise el konuldu. Yardım için durdu, bacaklarından oldu. İstanbul Avcılar'da otoyolda seyreden Mustafa Asma, lastik değiştiren Hasan Ali Uygar'a yardım için aracını durdurdu. Bu sırada hızla gelen 18 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı araç Asma ve Uyar'a çarptı. Kazada Hasan Ali Uyar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Asma'nın ise iki bacağı da kesildi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Habere geçmeden önce, paylaşmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafikteki duruma göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk gözleniyor. Öncelikle Samsun yolu şehir merkezine kadar, Eskişehir yolu da şehir merkezine kadar yoğun olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Konya yolunda şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saatte gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar yaklaşık 25 dakikada gidilebiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine, Cevizlidere Caddesi girişinden de Polis Evi'ne kadar aksi istikamette yoğunluk var. 20 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dögol Caddesi Bahriye Üçok Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Beştepe Kavşağı'na kadar, 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine kadar 15 dakikada gidiliyor. Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar da 15 dakika yolculuk süresi. İncek Bulvarı'nda TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlıbel Kavşağı'na kadar, Yeni Çiftlik Bulvarı Tren Yolu Geçidi'nden Yeni Çiftlik Yolu Alt Geçidi'ne kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 10 dakikada gidilebilir.

0: geliyor sevgili dinleyenlerimiz. Ankara'da seyir halinde olan trafikte ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Diyarbakır'a gidelim bakalım bu bölge için son hava tahminleri neler? Son değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Mustafa Beyar bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
1: Günaydın, teşekkürler, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu. Yarın perşembe sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına gelirsek güne göre önemli bir değişik beklenmiyor. Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 29 derece, Şanlıurfa 29 derece, Mardin 26 derece, Siirt 27 derece, Batman 30 derece ve son olarak Şırnak 25 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Bey. İyi günler. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haber. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında nereye kadar uzanıyorsa başlığı var bugün. Fon olayına sokaktaki insan hırsızlık, rezillik, soygun, skandal gözüyle bakıyor. Nereye, kime uzanıyorsa gidilsin, hesap sorulsun. Türkiye bunu bekliyor diyor. Bugün vitrin yazısında detayları 13. sayfada Yavuz Donat'ın yazısının sevgili dinleyenlerimiz. Gazeteci damatlarını katlettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde The New York Times gazetesinin üst düzey yöneticisi Jonathan McKinsey, kayınpederi Su Yong Zhang'la kayınvalidesi Sili Chen tarafından öldürüldü. Daha önce çocuk istismarından yargılanan McKinsey ile ayrı yaşadığı eşi Candice Zhang arasında boşanma ve velayet davası sürüyordu. Evet, bu haberle noktalamış olduk. Sabah gazetesine, Fotomaç gazetesine göz atalım. Merkez Hakem Kurulu depremi başlığını atmış gazete. Büyük puntoyla bugün manşetine Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunu yaptı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi, resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Türk futbolunda uzun süredir tartışması konusu olan hakem atamaları, sınav sahtecilikleri ve derecelendirme skandallarına yönelik temiz eller operasyonu düzenlendi. Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerinden dernek binalarına kadar her yer arandı. Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme verilen torpilli derecelere, maça çıkamayan hakemlere yönelik mobbingden sahte fişlerle usulsüz para trafiğine kadar skandallar ortaya çıktı. Bilirkişi raporları bu vahim iddiaları belgeledi. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Hakemler dosyası operasyonda en somut delil bilirkişi raporu oldu. Gözaltına alınan yöneticilerin Riva'da gerçekleştirdiği uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınav incelemesinde bir sahtecilik olayı tescillendi. Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, ultraviyole ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda detaylı bir şekilde incelendi. Soruşturmanın en somut delillerinden birini, bilirkişi Mehmet Sedat Yılmaz tarafından tanzim edilen grafoloji ve sahtecilik bilirkişi raporu oluşturdu. Ali Tuna'nın sınav kağıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, ultraviyole ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelendi. Sınav kağıdının başka bir kişi tarafından sahte olarak doldurulduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Evet, çok geniş yer buluyor haber gazetenin birinci sayfasında ve detayları da ikinci sayfada verilmiş merak eden dinleyenlerimiz. için sevgili dinleyicilerimiz. Konya bağlantımızda şimdi bu bölge için son tahminleri uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan alacağız. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında gece sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 20, Aksaray ve Karaman'da 21, Niğde'de 22 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte. Sağlıklı günler. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte Basını Gündem programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, son hava tahminleriyle, telefon bağlantılarımızla radyolarınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksiklikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak dedi. Konuşmasında AK Parti'ye hedef alan muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse, büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında düzenlenen törenle AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini de taktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bulunan naaşın kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Öte yandan hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlendi. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu tespit edildi. Ulaşılan son maaşla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp 10 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu ve kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal hükmü 9 ay sonra 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 9 aylık geçiş süresi içinde evlilik süresi, çocuk varlığı ve ekonomik duruma göre kademeli bir süre sınırı getiren yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Yeni düzenleme yapılana kadar mevcut uygulamalar ve hali hazırda ödenmekte olan nafakalar devam edecek. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan saat 10 ve 14 seferleri gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, yurt dışındaki Hamas liderleri de hedefte diyerek diğer ülkelerde bulunan Hamas yetkililerini suikastla tehdit etti. Katz, Kassam Tugayları komutanlarından İzzetil Elbeyk'in hayatını kaybettiği saldırının ardından yayınladığı video mesajda bunun Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini söyledi. 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen başarı saldırıya atıfta bulunan Katz, Hamas liderlerinin bu saldırıdan kurtulduğunu ama fırsatı geldiğinde bir sonraki saldırıdan kurtulamayacaklarını iddia etti. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Ligdeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes de ikinci hafta maçında konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla 100 bin lira para cezası verdi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Saat başı haberlerimizin ardından basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca telefon bağlantılarımız da olacak. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Bu bölümün ilk bağlantısı hazır. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban hattımızda. Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Malatya illerimiz için son hava tahminlerini alacağız. Günaydın efendim.
1: Günaydın, teşekkürler.
0: Bölgeniz için söz sizde.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu. Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya 25, Tunceli 26, Adıyaman 28, Bingöl 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde, size ve ekibimize iyi yayınlar diliyoruz Nurşen Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Ayhan Bey. Sağlıklı günler. Uzmanlarımızdan Sayın Ayhan Çoban'dan aldık Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 30 Eylül 2026, tarihte bugün 1399'da 4. Henry İngiltere Kralı oldu. 1517'de Oruç Reis Cezayir zaferini elde etti. 1520'de Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı. 1730'da Sultan 1. Mahmut tahta çıktı. 1791'de Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı. 1888'de karın deşen Jack, 3. kurban olan Elizabeth Stride'ı ve 4. kurban olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün 2 kişiyi öldürmüş oldu. 1930'da ilk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu. 1956'da soprano Leyla Gencer San Francisco'da konser verdi. 1960'da Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. 1966'da Botswana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 1978'de Fethiye'de Berber Şener Yiğit, Türkiye'de tatil yapmakta olan Avusturya Büyükelçisi'nin kızı Andrea Lobe'ye tecavüz etmek istedi. Karşı koyan Andrea Lobe ve annesi Verena Lobe'yi öldürdü. 12 Eylül döneminde Yiğit idam edildi. 1978'de Başbakan Bülent Ecevit ilk köy kenti uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı. 1978'de edebiyat tarihçisi Ali Nihat Tarlan vefat etti. 1991'de İstanbul metrosunun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı. 1993'te Hindistan'ın Maharashtra kentinde 6,2 büyüklüğünde Latur depremi meydana geldi. Deprem 9.748 kişinin ölümüne, 30.000 kişinin de yaralanmasına neden oldu. 2005'te Danimarka'da Jyllands Posten isimli gazetede Muhammed Peygamber'i tasvir eden karikatürler yayınlanması üzerine karikatür krizi çıktı. 2009'da Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 1115 kişi yaşamını yitirdi. 2016'da Matthew kasırgası kategori 5 kasırgası haline gelerek Karayip Denizi'nden 2007'den bu yana oluşan en güçlü kasırga oldu. 2018'de sinema ve dizi oyuncusu Kemal İnce ve 2025'te gazeteci ve yazar Necati Zincirkram vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Akşam gazetesinden aktaralım haberler. Fon için tam yetkili özel kurul başlığı var. Gazetenin manşetinde bugün Başkan Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla 2,5 saatlik toplantı yaptı. Fon soruşturması sonrası atılacak adımlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıyla ilgili olarak bugün atacağımız adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Milletimiz müşteri olsun, devletimiz, hükümetimiz gündeme hakimdir, dedi. Erdoğan, devlet denetleme kurulunu görevlendirdik. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Bu süreci süratle neticelendireceğiz, diye konuştu. Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tekirdağ, Çerkezköy ve İzmir Çiğli dahil 9 belediye başkanının rozetini taktı, bilgisi de veriliyor haberde. Evet, alt başlık var. Detayını aktaracağız. Manşet haberinin Ankara ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Ahmet Can Çeker hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın. İyi yayınlar Nurşen Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgemiz için.
2: Tabii ki yapmış olduğum son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgenize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 19, Çankırı 20, Kırıkkale 19, Bolu 18, Zonguldak 20, Düzce 21, Bartın 23, Karabük ise 21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Ahmet Bey.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi günler. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Ahmet Can Çeker'den aldık. Devam edelim manşet haberiyle. Alt başlık var: milletin malına el uzatanla işimiz olmaz sözleri var başlıkta. Erdoğan il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz, fakat devletin ve milletin malına el uzatanla da işimiz olmaz, diyor. Melis Sandal'a yakalama kararı, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çektiği ileri sürülen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütçurup için yakalama kararı verildi. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra uzmanlarımızdan Sayın Yeliz Gürler'den alacağız hava tahminlerini. Günaydın efendim.
3: Günaydın.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
3: Bölgemizde akşama kadar hava parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçtiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Muğla çevrelerinin yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen hava durumları, günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Muğla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Isparta yine parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Burdur parçalı bulutlu, yine öğlen saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Denizlerimizde hava raporu: rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Bodrum açıkları yer yer 2,5 metre. Hava parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda. İyi günler. Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri almış olduk. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz haber. Hakem çetesine Neşter Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 kişi hakem klasmanlarının belirlenmesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, 15 Temmuz'da tutuklanan FETÖ'cü General Metin İyidil'in astı olarak görev yaptı. Askerlikten emekli olduktan sonra önce TET'te, ardından Merkez Hakem Kurulu'nda görev aldı. Soru soruşturmada klasman belirleme süreçleri ve sınavlar mercek altına alındı. Şüphelilerin WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları incelendi. Sınav kağıdım değiştirildi diye şikayetçi olan eski hakem Ali Tuna için bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda sınav kağıdındaki el yazısının Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. WhatsApp yazışmalarında ise sistem dışına atılmak istenen hakemlere organize mobbing yapıldığı, bazı hakemlere soruların önceden verildiği tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu talep edilen belgeleri verdik diyor. VAR koridorlarındaki kameralar inceleniyor başlıkları var. O 8. sayfada yer buluyor detaylar bugün akşam gazetesinde. Medicana için 8 milyon dolar haraç verdim. Medicana Hastaneler Grubu'nun sahibi Bozkurt, Şişli Belediyesi'nin istediği rüşveti mahkemede anlattı. Hüseyin Bozkurt, Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şah'ın yönlendirmesiyle 4 milyon doları bağış. Hüseyin Bozkurt, Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şah'ın yönlendirmesiyle 4 milyon doları bağış adı altında belediyeye, 4 milyon doları da elden Adem Altıntaş'a verdim dedi. Vekil eşine yağmadan soruşturma. Ankara Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi hakkında yağma ve kamuoyuna yönelik dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. Şikayet eski danışmanından geldi. Silah ruhsatı olan veliye SMS'li uyarı. 7 ilin emniyet müdürlüğü ruhsatsızlı silah sahiplerini SMS'le uyardı. Yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi yasaktır. Tüfeğinizi çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve şarjörü ayrı şekilde saklayın deniyor uyarıda. Fenomen vergi rekortmeni iki yıl üst üste şeklinde veriliyor bir haber. Kamp videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Burcu Atik 12.648.219 lira 20 kuruş gelir vergisiyle Bolu'da 2025 yılı vergi rekortmeni oldu. Türkiye İsrail'i izole etti. Jerusalem Post gazetesi Akdeniz'de dengeler değişiyor. Ankara'nın Libya'daki hamleleri İsrail bölgesel olarak izole ediyor diye yazdı. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Serdar Yılmaz hattımızda. Günaydın efendim.
4: Günaydınlar Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
4: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcakları ise şu şekilde. Afyonkarahisar çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Denizli çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Uşak çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair en son yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Serdar Bey.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz. Haber son ABD askeri de çekiliyor. Irak'ta 2003'te başlayan Amerika Birleşik Devletleri işgali fiilen bitiyor. Amerika Birleşik Devletleri 9 üssü boşalttı. Uluslararası koalisyona ait son askerler de bugün çekilecek. Robot işçi sayısı 5 milyon oldu. Dünya genelindeki fabrikalarda çalışan aktif endüstriyel robotların sayısı geçen yıl %9 artarak 5,08 milyona ulaştı. Kış öncesi kombide yapılacak basit kontroller faturayı düşürüyor. Sıcaklığı 1 derece azaltmak bile %6 tasarruf sağlıyor deniyor haberde. Kombiyi kışa hazırlayın başlığı altında paylaşılmış haber akşam gazetesinde. Logonun üzerinden paylaşalım haber. Büyük heyecan Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu Milli Muharip Uçak Kağan'ın birebir ölçekli mock-up'ı Şanlıurfa'da bugün başlayan Teknofest'te sergilenecek. Son haber, İtalyan işi hesap şaştı başlığıyla veriliyor. Milli takım hocası Montella, İtalya mağlubiyeti sonrası kadro değeri farkına dikkat çekti. Oysa 150 milyon avroluk Bosna, 840 milyonluk İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışına itmişti. Türk milli takımının kadro değeri 417 milyon avro deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle noktaladık. Akşam gazetesini bir şarkı dinleyelim. Ardından Cumhuriyet gazetesinden haberler paylaşacağız. Müzik

0: Erken Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Basında gündem programımız devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşacağız ama öncesinde Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak aktaracak bölgesi için değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son tahminler neler? Söz sizde.
1: Hemen aktarayım. Bölgemiz aşağı yukarı pazartesiden bu yana serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Hemen ayrıntıları dinleyicilerimize aktarayım. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız ilk değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu. Bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini, yağışların Bursa'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Güncel uyarımız mevcut. Bunu da hemen dinleyicilerimize aktarayım. Bursa genelinde halen devam eden yağışların bu sabah saatlerinde Gemlik, Karacabey, Nilüfer, İznik, Mudanya ve Orhan Gazi ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kuvvetli yağış etkisiyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Bursa'nın kuzey ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Ayrıca Bursa bölgesinde kuvvetli rüzgar uyarımız var. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu sabah saatlerinden itibaren Bursa'nın Mudanya, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa ve Nilüfer ilçelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. O da 40 ila 60 kilometre, yer yer 70 kilometreye kadar da çıkabilecek. Bursa'nın özellikle kuzey ilçeleri, yine kuzey ve batı ilçeleri diyebiliriz. Bu kuvvetli rüzgar etkisiyle de ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yine olumsuzluklar meydana gelebilir. Aynı şekilde vatandaşlara yine dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Gece saatlerinde rüzgar etkisini kaybedecek hızı. Aynı zamanda Marmara Denizi fırtına uyarımız var. Rüzgarın Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde. Bu da 50 ila 75 kilometre saatte hıza tekabül ediyor. Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizcilikle uğraşan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Yine bu rüzgarın da gece saatlerine itibaren etkisi kaybolacak. Hava sıcaklıklarımıza geçecek olursam, hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Günün en yüksek hava sıcaklıkları yağışlı hava etkisiyle mevsim normallerinin altında seyrine devam ediyor. Hafta başından bu yana bölgemizde bugün için rüzgarımızın ise Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, Bursa'nın kuzey ilçelerinde saatte 30 ile 60 km hız aralığında zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bununla ilgili uyarıları da zaten dinleyicilerimize aktardık. İl merkezlerimizde dün gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 12, Bursa'da 15, Kütahya'da 11, Bilecik'te ise 13 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehir merkezlerimize tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 17, Bursa'da 21, Kütahya'da 16, Bilecik'te ise 19 derece civarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 12, Bursa'da 15, Kütahya'da 11, Bilecik'te ise 13 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehir merkezlerimize tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 17, Bursa'da 21, Kütahya'da 16, Bilecik'te ise 19 derece civarında olacak. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Nurşen Hanım.

0: Gazetenin manşetinde yeni partiden fon krizi için iktidara delillendiriyoruz bize bırakmayın resti veriliyor başlık olarak. 450 bin yurttaşın mağdur olduğu asrın vurgununa ilişkin yeni parti Özgür Özel Başkanlığı'nda dün kriz masasını topladı. Partinin ekonomi kurmayı isimlerin ağırlıklı olarak katıldığı toplantı sonrasında iktidara şu an içinizde bulunan önemli mevkideki insanların adları bu soruşturmada geçmektedir. Biz delillendirmeye çalışıyoruz. Bizi bırakmayın. Buyurun siz açıklayın mesajı gönderildi. AK Parti'deki görevli bırakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın dün 2.2 milyar lirayı iade ettiği öne sürüldü. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yasalara göre Kaya'nın o gelirin iki katını vermesi gerekiyor dedi. Partinin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da Gündoğdu Gıda üzerinde yapılan vurgunun AK Parti ile bağlantılarını açıkladı. Günaydın, şirket tarafı da fon tarafı da köküne kadar AK Partili dedi açıklamasında. Trabzon'a uzanıyoruz şimdi. Uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk'ten alacağız son tahminleri bu bölge için. Günaydın efendim.
1: Günaydın.
0: Neler söyleyeceksiniz bizlere Trabzon ve çevresi için?
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 22, Artvin 19, Giresun 19, Gümüşhane 17, Rize 23 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına bekleniyor. Çoğu havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta ve fırtına anında zayıf olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz Beyza Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşçakalın. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Cumhuriyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. MİT'ten yine yanıt gelmedi. Casusluk davasında 3. celse, Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada Milli İstihbarat Teşkilatı, sanıklar casusluk faaliyetinde bulunuyor mu sorusuna yine yanıt vermedi. Yanardağ, Tele1'deki sahiplendikleri Güneş adlı köpeğin barınakta yaşamını yitirdiğini anlattı. Sorumlular hesap verecek. Fon vurgunu açıklaması. Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ve casusluk davasındaydı. Fon vurgunu ile ilgili konuşan İmamoğlu, aslında gerçek yolsuzluğu fon vurgunu. Millet iktidara geldiğinde hukuk önünde hesap verecekler dedi. 88 günlük tutukluluğunun ardından önceki gün tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevi çıkışında ailesi ve sevenleri karşıladı. Göktaş, "Hayalim Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan'la tek bir araçta İstanbul'a dönmekti," dedi. "Üçümüz aynı arabada dönmeyi hayal ettim," başlığı altında paylaşılıyor, veriliyor bu haber. Fatura Tunç Soyer'e kesilemez. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kentsel dönüşüme kooperatif modeli uygulayarak hız kazandıran Tunç Soyer'e bölgede yaşayanlar destek verdi. Yurttaşlar, "Fatura Tunç Soyer'e kesilemez. Sorunumuzu çözmek için gerçek anlamda irade gösteren Tunç Soyer olmuştur," dedi. Yedeğin yedeğine iddianame geldi. Tutuklu bulunan Tunç Soyer'in avukatları ilk iddianamede savcılık tarafından kişisel menfaat elde etmediği açıkça yazılmışken, MASAK raporuyla bu gerçeklik tekrar kanıtlanmışken, yalnızca iddia edilen suç isimleri değiştirilerek tutukluluk süresi uzatılmaktadır, dedi. Ensar vazgeçmiyor. 45 çocuğun istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu yarışmada toplam ödül 3,5 milyon lira olarak belirlendi. Dil devriminin iki dev adımı. 1945 yılında anayasa dilinin Türkçeleştirilmesi bir devrimdi. 1952 yılında anayasa dilinin eski dile döndürülmesiyle karşı devrim. Diğer bir devrimse CHP programının Türkçeleştirilmesiydi. Atatürk'ün yazı ve dil devrimleri her şeye karşın başarılı olduğu diyor yazısında Sinan Meydan, 12. sayfada veriliyor detayları Cumhuriyet gazetesinde. Evet, bu haberle tamamlamış olduk Cumhuriyet.

0: Hürriyet gazetesine Kayseri ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Metin Kala bizlerle. Günaydın efendim.
1: Günaydın efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için Metin Bey.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredeceğini görülüyor. Rüzgar kuzeybatılı yönlerden hafif karasal çok kuvvetli esiciye bekleniyor. Ve son olarak da il merkezinden bugün için beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 22 derece, Kırşehir 20 derece, Nevşehir 19 derece, Sivas 18 derece, Yozgat 14 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürümüzden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Metin Bey. İyi günler. Kayseri ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son gazetemiz Hürriyet. Haberler paylaşalım. Yanlış yapanla vedalaşırız başlığı var. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz diyor. 5'i CHP'li, 3'ü yeniden Refah Partili ve 1'i de İyi Parti'den 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Başkanların rozetini Erdoğan taktı. Fonlar için özel kurul, Erdoğan tasfiye edilecek fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturduklarını, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini söyledi Erdoğan. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi. Aydınlansın istiyorsanız isimleri siz açıklayın sözleri var. Bir başlıkta Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısında açıkladı. Yeni Parti fon skandalı ile ilgili oluşturulan kriz masasını topladı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı. Önemli mevkilerde olan insanların adları yine soruşturma dosyalarında geçiyor. Delillendirmek için çalışıyoruz ama bize bırakmayın, siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde biz ulaştığımız isimlerle ilgili delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın diyor. Ekonomimiz güvende bir başlık. MHP lideri Bahçeli fon kriziyle ilgili hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, son telefon bağlantısında Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Naci Karadaş hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminleri rica ediyoruz bölgeniz için.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Erzurum'un güney kesimleri hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu duruma göre gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 19 derece, Erzincan 21 derece, Ardahan 18 derece, Bayburt 19 derece olarak bekliyoruz. Bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 6 derece, Erzincan 12 derece, Ardahan 4 derece, Bayburt 9 derece olarak ölçüldü. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Naci Bey. İyi günler. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Hürriyet gazetesinden son haberleri paylaşalım. Dünya bu kez Antalya'ya akacak. Türkiye NATO'dan sonra yılın ikinci büyük organizasyonu COP31'e 40 gün sayıyor. 190 ülkeden 130 bin kişi bu kez iklim zirvesi için Antalya'ya akacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak zirvenin kalbi, Expo sergi alanı kapıları ilk kez Hürriyet'e açıldı. Antalya valisi Hulusi Şahin, 100 devlet hükümet başkanı, günlük 1 milyon hareketlilik bekliyoruz. Gün geçmiyor ki bir büyükelçi otel ve büro bakmaya gelmiş olmasın. İlgi çok yoğun, rezervasyonlar son sürat gidiyor. Herkes çok heyecanlı dedi. Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen vatandaşlık maaşı modelinde sona gelindi. Hane içi gelir düzeyi yoksulluk sınırı altındakilere uygulanacak model için 17 yaş altı çocuk sayısıyla ailede engelli ve yaşlı durumu dikkate alınacak. İstihdam odaklı olacak. Ailede bir kişi iş gücüne katılınca maaş kesilecek. Tutar henüz net değil sevgili dinleyenlerimiz. Evet, son haber. İlk 500'de 5 üniversite başlığıyla paylaşalım son haberi. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education listesine bu yıl Türkiye'den 124 yükseköğretim kurumu girdi. Türkiye'nin en başarılı kurumları Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. İki üniversitede dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Bu iki kurumun yanı sıra Sabancı ve Boğaziçi de ilk 500'e girdi. Türkiye'den toplam 13 üniversite İlk 1000 içinde yer aldı. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi elde etti sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle birlikte ve Hürriyet Gazetesi ile Basına Gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere güzel bir gün diliyoruz bir başka Basına Gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. İlgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışmaya yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan kurul tarafından denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek. Anayasa Mahkemesi'nin boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşe süresiz nafaka verilmesine imkan tanıyan Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine ilişkin iptal kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin nafaka yükümlüsü açısından herhangi bir süre sınırı öngörülmemesinin anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardı. Kararda, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşin korunmasının meşru bir amaç olduğu belirtilirken, nafaka yükümlülüğünün herhangi bir süre sınırı olmaksızın devam etmesinin taraflar arasında adil bir denge oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için kanun koyucuya 9 ay süre tanıdı. Böylece mevcut düzenlemenin yerine yeni bir yasal düzenleme yapılmasının önü açılmış oldu. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. İki ülke arasında 6 Mayıs 2026'da imzalanan söz konusu anlaşmayı onaylayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanmıştı. Karara göre söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan alım kararına göre, ilanına göre, kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 işçi alınacak. Başvurular Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek olan festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Solo Türk, Türk yıldızları ve savaş uçaklarının gösteri uçuşu yapacağı festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da yer alacak. Teknofest Güneydoğu kapsamında 14 kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. Japonya yönetimi Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekildi. Alınan karar kapsamında Suriye merkezi, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluş yönelik yaptırımların ise süreceği açıklandı. Ve spor, temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rapid'le karşı karşıya gelecek. Maç güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'da oynanacak. Başkent Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Mücadele Sey Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdeniz'de, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 29 derece, Hatay, İskenderun ve Antalya Alanya'da 28, Mersin Anamur, Muğla Fethiye ve Antalya Finike'de 27, Antalya Kaş'ta 26 derece, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Muğla Datça ve Rize'de 24, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Giresun ve Samsun Atakum bölgede 23, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Aydın Kuşadası'nda 22 derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Mendirek Feneri, Sinop, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman, Tekirdağ Süleyman Paşa ve Van Tuşba Liman'da 21, Kastamonu İnebolu, Ordu Altınordu, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey doğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde doğusunda 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabahla akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. İlgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan kurul tarafından denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek. Anayasa Mahkemesi'nin boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşe süresiz nafaka verilmesine imkan tanıyan Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine ilişkin iptal kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin nafaka yükümlüsü açısından herhangi bir süre sınırı öngörmemesinin anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardı. Kararda, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşin korunmasının meşru bir amaç olduğu belirtilirken, nafaka yükümlülüğünün herhangi bir süre sınırı olmaksızın devam etmesinin taraflar arasında adil bir denge oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için kanun koyucuya 9 ay süre tanıdı. Böylece mevcut düzenlemenin yerine yeni bir yasal düzenleme yapılmasının önü açılmış oldu. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. İki ülke arasında 6 Mayıs 2026'da imzalanan söz konusu anlaşmayı onaylayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanmıştı. Karara göre söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan alım ilanına göre kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 işçi alınacak. Başvurular Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek olan festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Solo Türk, Türk Yıldızları ve Savaş Uçaklarının gösteri uçuşu yapacağı festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da yer alacak. Teknofest Güneydoğu kapsamında 14 kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. Japonya yönetimi Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekildi. Alınan karar kapsamında Suriye Merkezi, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımların ise süreceği açıklandı. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam deplasmanda İsrail takımı Maccabi Rapid'le karşı karşıya gelecek. Maç güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'da oynanacak. Başkent Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Mücadele S-Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 24 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin çok bulutlu 22. Helsinki çok bulutlu 12, Kiev az bulutlu 19, Kopenhag sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid az bulutlu 30, Moskova parça bulutlu 18, Paris çok bulutlu 25, Priştina parça bulutlu 21, Roma az bulutlu 27, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 18, Tiran az bulutlu 25, Varşova parça bulutlu 18, Viyana parça bulutlu 23 ve Zürih parça bulutlu 28 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 28 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 20, Bağdat az bulutlu ve açık 37, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 23, Duşanbe az bulutlu 30, Kabil az bulutlu 28, Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam az bulutlu 29, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 29, Tiflis az bulutlu 22 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 35 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 23, Montreal parça bulutlu 19, New York az bulutlu 21, Sydney az bulutlu 23 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Şadurlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt çok bulutlu 26, Gümülcine parça bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 21, Köln parça bulutlu 28, Komrat parça bulutlu 17, Köstence çok bulutlu 20, Münih parça bulutlu 22, Podgorica az bulutlu 24, Selanik az bulutlu 24, Şumlu parça bulutlu 19, Traklia parça bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa az bulutlu 23, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bursa Osman Gazi Sarı Alan'da 113 kilogram, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 107, Sinop Erfelek'te 93, Kastamonu İnebolu Yolüstü Köyü'nde 73, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 62, Yalova Armutlu ve Samsun Salı Pazarı'nda 58 kilogram, Sakarya Karapürçek'te 57, Ordu İkizce Şenbolluk'ta 55, Giresun Görele Kurçulu Köyü'nde 48, Bilecik Pazaryeri Bozca Armut Köyü'nde 39, Çanakkale Yenice Taban Köyü'nde 37, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası'nda 36, Balıkesir Manyas'ta 31 kilogram, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 26, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de 23, Eskişehir Odun Pazarı Türkmen Dağı'nda 22, Bartın Ulus Çubukeli Köyü'nde 21, Çorum Ortaköy'de 20 kilogram, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda 18, Çankırı Ilgazdağ ve Trabzon Of Fidanlık'ta 16, Yozgat Akdağ Madeni Akça Kışla Köyü ve Manisa Gördes'te 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibarense Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatında.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 12.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey doğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk koyulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunulacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün jandarma suç araştırma timi JASAT ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre cesedi bulunan Nigar'ın katil zanlısı eşi tutuklandı. Kardeşlerinden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı, diğeri hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden onu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun'la farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüpheliler tarafından yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerika Birleşik Devletleri ordusu Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğini belirten sözcü Parnell, Irak'ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen diğer yaş kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir. Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçlerinin Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan güçlü ve egemen bir Irak'ı desteklemektedir mesajını verdi. Ve spor, Bahçeşehir Koleji Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güneyi ve Edirne hariç Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta ve Kahramanmaraş hariç Akdeniz'le, Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Isparta hariç Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla İzmir'in kuzey ilçeleri, Muğla, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfi Diyar programımızda tarih boyunca askeri ve idari açıdan sınır bölgesi olmuş, düşman akınlarına karşı koruma ve gözetleme noktası görevini üstlenmiş Serhat şehrimiz Kuleler ve Kaleler Diyarı Ardahan'ı tanıtacağız. Ardahan ili yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Milattan sonra 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. Milattan sonra 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya Anlaşması'yla Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda savaş tazminatı olarak Kars ve Batum'la birlikte 13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan, 1918 yılında Brest-Litovsk Antlaşması ile ana vatanına kavuşmuş, ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Ardahan'da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Müteakerisi şartları reddedilmiştir. Milli Şura Hükümeti, Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Kazım Karabekir Paşa, tarihe mal olan "Boğazlar Boğazımız, Kars Ardahan, bel kemiğimizdir" sözünü söyleyerek Ardahan'ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Türkiye'nin 75. ili olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 yılında çıkarılan yasayla 66 yıl ilçesi olduğu Kars ilinden ayrılarak Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinin sınırlarını almış ve yeni bir il olmuştur. Batısında Artvin, güneybatısında Erzurum, güneyinde ve güneydoğusunda ise Kars illeriyle komşu olan Ardahan'ın nüfusu son verilere göre 91.354 kişidir. Kuzeyinde Gürcistan'a bağlı Aceristan, kuzeydoğusunda ise Gürcistan ve Ermenistan yer almaktadır. Posof ilçesindeki Türközü Gümrük Kapısı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki önemli bağlantı noktalarından biridir. Ardahan'ın önemli geçit ve boğazları Erzurum'un Oltu ilçesine, Kars'a, Artvin'e, Batum'a ve Ahıska'ya açılır. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu köşesinde ortalama 1900 metre yükseklikte yer alan Ardahan'ın coğrafyası oldukça zengindir. Dağlar, platolar, vadiler, ovalar, 3000 metreyi aşan doruklar ve gölleriyle büyüleyici bir yapıya sahiptir. Kuzey kesiminde Yalnız Çam Dağları, güneybatı kesiminde Allahu Ekber Dağları vardır. İlin orta kesiminde uzanan yüksek düzlüklere Ardahan Yaylası denir. Karlar eridikten sonra yemyeşil çayırlarla kaplanan bu yayla önemli hayvan otlatma alanıdır. Ardahan ilinden doğan akarsular Türkiye sınırları dışındaki Hazar Denizi'ne dökülür. Bu akarsulardan başlıcası Kura Nehri'dir. Kaynağını Allahu Ekber Dağları'ndan alan Kura Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolayındadır. Ardahan ilinde iki doğal göl vardır. Bunlardan Çıldır Gölü'nün kapladığı alan 26 kilometre karedir. Daha kuzeydeki Aktaş Gölü'nün yüz ölçümü ise 14 kilometre karedir. Hozapin Gölü adıyla da anılan Aktaş Gölü'nün doğu yarısı Gürcistan sınırları içindedir. Şehrin ortasından geçen Kura Nehri ve Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü kış aylarında donar. Dev bir buz pateni sahasına dönüşen Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla dolaşmak şehri kış aylarında ziyaret edenler için sıra dışı bir deneyim sağlamaktadır. Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir doğa olayı yaşanır sevgili dinleyicilerimiz. Bu tarihlerde güneşin battığı saatlerde dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansır ve gölge Ulu Önder Atatürk'ün silüetini oluşturur. Karadağ yamaçlarına yansıyan atamızın silüeti ilk kez 1952 yılında fark edilmiş. Yaklaşık 20 dakika süresince net izlenebilen, dünyada eşi benzeri olmayan bu olay,
her yıl pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Ardahan'ın tarihi de en az doğası kadar zengindir. Medlerden Perslere, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin izlerini taşır. Farklı uygarlıklardan kalma kale, köprü, cami, kilise, şapel, kule, çeşme ve hamamlar şehrin tarihi mirasını zenginleştirir. Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından Çıldır Gölü'nün güneybatısında yer alan Taşköprü Kayalığı'na kazdırılan fetih kitabesi şehre ait ilk yazılı belge olarak bilinir. Ortalama 1800 metre yükseklikli Ardahan adeta ülkemizin yaylası konumundadır. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan il için yaylalar oldukça önemlidir. Soğuk ve gür suları, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Ardahan yaylaları hayvancılık için olduğu kadar doğa turizmi için de önemli bir potansiyel sunmaktadır. Hoçvan, Yalnızçam ve Bülbülhan yaylaları turizm potansiyeli açısından ön plana çıkmaktadır. Zorlu iklimi ve engebeli coğrafyası nedeniyle sanayi çok gelişememiş olsa da tarım ve özellikle hayvancılık ön plandadır. Geniş çayırlar ve yaylalar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için oldukça elverişlidir. Çıldır Gölü'nde sazan, tatlı su kefali ve alabalık avlanır. Geleneksel kaz yetiştiriciliği, ülke çapında ünlü kaşar peyniri ve Kafkas arı balı ise Ardahan'ın öne çıkan ürünlerindendir. İlin başlıca geçim kaynağı hayvancılık olduğu için gerek iklim koşulları, gerekse coğrafi koşulların yarattığı geniş meralar ve verimli otlaklar hayvancılığın gelişmesindeki başlıca etmenlerdir. Son yıllarda çağdaş yöntemlerle yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt ürünleri, özellikle peynircilik, arıcılık ve bal üretimi, ilin diğer ekonomik faaliyetlerinin başında gelir. El sanatları konusunda geleneksel değerlere sahip çıkmaya özen gösteren Ardahan, damal bebeği, halı kilim dokumaları ve ekolojik oyuncak üretimiyle ünlüdür. Ardahan'da yüksek rakımın etkisiyle kışlar uzun ve sert geçer. İl genelinde hakim olan karasal iklim oldukça sert bir yayla iklimidir. Sibirya yüksek basınç merkezinin de etkisiyle kışlar uzun, sert ve yağışlı geçer. İlin kuzeyinde ve batısında ise çetin bir Karadeniz iklimi etkilidir. Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olan Ardahan ve çevresinde dağların yanı sıra yüksekliği 3000 metreyi aşan pek çok doruk vardır. Bu coğrafi yapı şehir merkezi ve ilçelerde kış mevsiminin oldukça çetin geçmesine neden olur. Soğuk havaların Eylül ayından Mayıs ayına dek sürdüğü Ardahan'a daha çok yaz aylarında gitmek öneriliyor. Yayla turizmi, yöresel festival ve etkinliklerde çoğunlukla bu mevsimde yapılmaktadır. 3000 yıllık geçmişe sahip olan Ardahan, ev sahipliği yaptığı uygarlıklara ait tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikleri, yaylaları ve gölleriyle de dikkat çekmektedir. Şehir merkezinde ve çevre illerde birçok arkeolojik kalıntıya rastlanmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfi Diyar programımızda Ardahan ilimizle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türkü arasına gidiyoruz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yükseklerin diyarı, geçmişin ihtişamıyla doğanın hazinelerini bir arada sunan, farklı bir coğrafyaya sahip Ardahan ilimizi keşfe devam ediyoruz. Türkiye'nin kuzeydoğusunda bir sınır ili olan Ardahan, coğrafi konumu itibariyle yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren kaleler ve kuleler şehridir. Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine girmiş ve sık sık el değiştirmiştir. Ardahan'da özellikle Kura Nehri Vadisi boyunca birçok kale ve kule bulunmaktadır. İl genelinde 20 civarında kale ve birçok kule kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Bunların en önemlileri Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kazan Kale, Kurt Kale, Kinzi Kalesi, Kırnav, Kalecik ve Altaş Kaleleridir. Şehrin simgesi olan Ardahan Kalesi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 16. yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Kale, şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura Nehri'nin sol kıyısında bulunuyor. Ardahan Kalesi ve çevresinde yapılan kazılarda elde edilen kalıntılar, yörede ilk Tunç Çağı'ndan itibaren yerleşimin olduğunu ve bölgenin tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Kale, konumu itibariyle Kura Nehri'nin Ardahan Yüksek Ovası'ndaki havzasını görecek bir noktada inşa edilmiş. Mimarisi dikdörtgen planlı, kuleleri ise çokgen planlıdır. Bazalt taştan yapılan sur duvarları 745 metre uzunluğundadır. Baştan başa kare tabanlı ve çokgen planlı çok sayıda kuleyle desteklenmiştir. Yapımında düzgün kesme taşlar ve horasan harcı kullanılmıştır. Klasik Osmanlı hisarları görünümdeki kalenin duvar örgü tekniği, çokgen kuleleri ve konumlandırılış biçimi Rumeli hisarlarını andırmaktadır. Üzerindeki Arapça kitabe, kalenin Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirildiğini göstermektedir. 1544 tarihli kitabede, Arap, Rum ve Acem ülkelerinin, deniz ve karaların sahibi, Padişahlar Padişahı Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman-ı Azam namına yapılmıştır. Mülkü kıyamete kadar baki kalsın yazmaktadır. Şeytan Kalesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesi Yıldırımtepe köyünün yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde, Karaçay Vadisi'nde Sarpil Yarımada üzerinde yer almaktadır. Üç tarafı uçurum olan bu tepeye sadece tek bir yönden ulaşım mümkündür. Kaleye bu konumundan dolayı ulaşımının ve ele geçirilmesinin zor olması nedeniyle Şeytan Kalesi adı verildiği söyleniyor. Ayrıca kalenin ele geçirilememesi, kaledekilerin yenilmezliği, halk arasında kötü ruhlar ve şeytanla bağlantılı bir efsaneye de yol açmış. Deniz seviyesinden 1910 metre yükseklikte bulunan kale, günümüzde oldukça sağlam biçimde kalmıştır. Simetrik olmayan bir plana sahip olan kalenin 3 kulesi vardır. Bunlardan biri günümüze sağlam biçimde ulaşmıştır. Konum ve mimari özellikleri bakımından Urartu Kalesi olduğu tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından ele geçirilmiş. Bu dönemlerde birçok ekleme ve onarım geçiren kalenin bünyesinde su sarnıcı, erzak deposu ve işapel kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca kalede 14. yüzyılda Aziz Stefan'a adanmış tek nefli bir kilisenin bulunduğu, bu yapıdan bugün yalnızca dört duvarın ayakta olduğu bilinmektedir. Kale, tarih boyunca birçok uygarlığın hakimiyetine girmiş, Gürcistan Krallığı dönemlerinde olduğu gibi 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır. Kalenin yakınında önemli bir ticaret alanı bulunmuştur. Rabat olarak bilinen bu yer, daha sonra sıradan bir yerleşkeye dönüşmüş olan Yıldırımtepe Köyü ve civarıdır. Günümüzde Şeytan Kalesi, sağlam yapısı ve ihtişamlı konumuyla dikkat çekmektedir. Seyir Tepesi'ne kadar araç yoluyla ulaşılabilmekte, buradan sonra ise patika bir yolla kaleye varılmaktadır. Ayrıca kale günümüzde gece aydınlatılarak bölge turizmine kazandırılmıştır. Çıldır ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan Taşköprü Köyü, Ardahan'ın tarihini ışık tutan çok özel bir mirasa sahiptir. Köyün kuzeyini sınırlayan kayalıklardan birinde dev bir kaya üzerine kazınmış kitabeler bulunur.
Bu yazıtlar Ardahan'ın bilinen en eski yazılı belgesi olarak kabul edilmektedir. Kitabenin Urartu krallarından 2. Sarduri'ye ait olduğu ifade ediliyor. Kitabeler tarih boyunca bölgedeki uygarlıklar hakkında önemli bilgiler sunmakta ve Ardahan'ın tarihi mirasını gözler önüne sermektedir. Ardahan şehir merkezinde yer alan Hamşioğlu Rasim Bey Konağı, yalnızca bir konak değil, aynı zamanda tarihe tanıklık eden bir milli mirastır. Giriş kapısının üzerinde bulunan 1911 tarihli Osmanlıca kitabe yapının geçmişine ışık tutar. Tek katlı ve dikdörtgen planlı bu yapı, Batı mimarisinin klasik bir örneği olup iç içe açılan oda ve salonlardan oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında resmi karargah ve kongre binası olarak kullanılan konak, bu yönüyle milli tarihimizde de önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise bir süre resmi hükümet binası olarak hizmet vermiştir. Konak daha sonraki dönemlerde Ardahan Devlet Hastanesi, ardından İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılmıştır. Böylece 100 yıl boyunca hem sağlık hem de yönetim alanlarında şehre hizmet etmeye devam etmiştir. Ardahan şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1956 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'nun Van Gölü'nden sonra en büyük tatlı su gölüdür. Akbaba ve Kısır Dağları arasında yer alan göl, tektonik bir çöküntü sonucu oluşmuştur. Yerli halk tarafından Ağlayan Göl ismiyle de anılan Çıldır Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık 26 kilometre karedir. Sonbahar mevsimi biterken göl donar ve yüzeyinde 1 metrelik bir buz kütlesi oluşur. Bu dönemde gölün üzerinde atlı kızaklarla gezintiler yapılır ve kızak yarışmaları düzenlenir. Yılın 4 mevsiminde balıkçılık yapılabilen gölde yakalanan en önemli balık türü sazan balığıdır. Kışın sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle buz tutan gölde kazma, kürek ve hatta testereyle kırılan kalın buz tabakası altından Eskimo usulü olarak adlandırılan yöntemle balık avı yapılmaktadır. Çok çeşitli kuş türlerinin yaşam alanı olan göl ve çevresi aynı zamanda göçmen kuşların göç rotası üzerinde bulunuyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliktedir. Çıldır Gölü üzerinde irili ufaklı 4 ada bulunur. Bu adaların en büyüğü, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Akçakale Adası'dır. Ada hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Neolitik döneme ait pek çok mimari yapının kalıntılarına 4 ada bulunur. Bu adaların en büyüğü, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Akçakale Adası'dır. Ada hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Neolitik döneme ait pek çok mimari yapının kalıntılarına rastlanan ada,

arttırılmaktadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra ada, yaz aylarında çok sayıda kuş türünün üreme alanı olarak da öne çıkar. Özellikle angut kuşu ve Van Gölü martısı türlerinin göç yolu üzerinde yer alması sebebiyle Akçakale Adası bölgenin en önemli kuş gözlem noktalarından biridir. Çıldır Gölü'nün bilinen efsanesine göre eskiden Çıldır Gölü'nün dibinde bir şehir varmış. Buranın beyi Akçakale'de otururmuş. Çukur'da kurulmuş olan bu şehrin 9 burma musluklu çeşmesi varmış. Şehrin beyi, gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar, yoksa şehri su basar demiş. Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su doldurmakta olan bir kıza 7 yıldır gurbette olan ağabeyinin geldiğini müjdelemişler. 9 burma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız sevindiğinden evine koşup giderken burmayı kapatmayı unutmuş. O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık 9 burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz hale gelmiş. Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar. Ertesi gün şehirden ancak kilisenin kümbeti görülürken akşama kadar onlar da sular altında kalmış. Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakale Adası'na gelmişler. Çıldır Gölü de o 9 burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıkmıştır. Sular altında kalan şehir efsaneye göre Çıldır Gölü'dür. Ardahan'ın saklı tarihine ışık tutan yerlerden biri de Övündü ve Ortakent mağaralarıdır. Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale bölgesinde bulunan Övündü mağaraları, kalker kaya kütlelerinin oyulmasıyla oluşmuş iki grup mağara yerleşiminden meydana geliyor. Yüzyıllar boyunca barınma ve yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen bu mağaralar, geçmişten bugüne uzanan sessiz tanıklar gibidir. Hanak ilçesi Ortakent kasabasının güneyinde ise Büyük Nakala mağaraları dikkat çeker. Kura Nehri Vadisi'nin sarp kayalıklarına oyulmuş olan bu mağaralar, çok sayıda yerleşim alanının yanı sıra büyük bir kaya kilisesini de barındırmaktadır. Tarihi kaynaklarda bu mağara grubunun yontma taş çağına kadar uzanan izler taşıdığı belirtiliyor. Ardahan'ın doğal güzelliklerinden biri de Yalnız Çam Kayak Merkezi'dir. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan bu merkez, yüksek rakımı ve zengin karaörtüsüyle kış turizminin gözde mekanlarından biridir. Alanda farklı zorluk seviyelerinde en uzunu 4 kilometre olmak üzere 4 adet pist bulunmaktadır. Yalnız Çam Kayak Merkezi'ne yağan kar, dünya üzerinde sadece Alp Dağları'nda ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar özelliği taşıyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken yine güzel bir Ardahan türküsü dinliyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dört bir köşesine dağılmış güçlü kaleleriyle tarih boyunca önemli bir sınır yerleşimi olan Kaleler ve Kuleler Diyarı, Serhat şehrimiz Ardahan'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Ardahan mutfağı aslında bu coğrafyanın ikliminden, doğasından ve yaşam tarzından izler taşır. Geniş çayır ve yaylalarda yapılan hayvancılık sayesinde et ve süt ürünleri oldukça lezzetlidir. Bu nedenle yöresel mutfakta et, süt ürünleri ve tahıl ağırlıklı yemekler ön plandadır. Ardahan'ın en bilinen tatları arasında kaz eti, kesme aşı, tereyağında alabalık, tandır kebap, dolma kebap, kaçkuş, etli hangel, kayıtma, kete ve katmer sayılabilir. Kalitesi ve tadıyla ün salmış Ardahan kaşar peyniri ve Kafkas arıbalı bu toprakların en özel lezzetleri arasındadır. Ardahan'a ziyaret edenlere hediyelik eşya ve yöresel ürün olarak halı ve kilim dokumaları, bal ve peynir çeşitleriyle meyve deposu olan Posof'tan elma, erik, dut, erik pestili ve marmelatını önerebiliriz. Yöreden alabileceğiniz bir diğer kültür değeri Ardahan'ın Damal ilçesine özgü el emeği ve geleneksel dokuma bebeklerdir. Bu bebekler yalnızca çocuk oyuncağı değil, aynı zamanda yöresel kıyafetlerini, el sanatlarını ve kültürel değerleri yansıtan birer sanat eseridir. Bu bebekler 1996 yılında Japonya'da düzenlenen Yöresel Folklorik Bebekler Yarışması'nda el emeği kategorisinde dünya birincisi olmuştur. Ardahan'da kültür ve doğa bir araya geldiğinde festival zamanı gelmiş demektir. Yaz aylarında Damal Kaşar ve Bal Festivali, yöresel lezzetleri ve el emeği ürünlerini ziyaretçilerine sunar. Festival boyunca halk oyunları, müzik ve sergilerle Ardahan'ın renkli kültürü gözler önüne serilir. Kış mevsiminde ise Kaz Festivali başlar. Karın beyaz örtüsü altında hazırlanan kaz yemekleri, yöresel tatlarla buluşur. Ziyaretçiler hem lezzetli sofraların tadını hem de folklorik gösterilerle kışın keyfini çıkarır. Ve tabii ki yaylalar ve göller Ardahan'da başka bir hayat sunmakta. Atlı kızaklar ve kuşların göç yolu üzerindeki gösterileri, Yalnız Çam Kayak Merkezi'nin bembeyaz pistleri ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatıyor. Sevgili dinleyiciler, Ardahan'a geldiğinizde Ardahan Kalesi'nde tarihin izinde bir yolculuğa çıkmadan, Şeytan Kalesi'nin görkemine şahit olmadan, Çıldır Gölü'nde kış aylarında buz üstünde atlı kızak yapmadan, yazın tekneyle gezmeden, Yalnız Çam Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkarmadan, kaz etini tatmadan, meşhur kaşar peyniri ve bal almadan, damal bebeklerinden birini hatıra olarak getirmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Ardahan ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, batısında 4 ila 6, sabah yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısıyla zamanla genelinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusuyla akşam saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 2 Eylül Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunulacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün jandarma suç araştırma timi ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre cesedi bulunan Nigar'ın katil zanlısı eşi tutuklandı. Kardeşlerinden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı, diğeri hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun'la farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüpheliler tarafından yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerika Birleşik Devletleri ordusu Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğini belirten sözcü Parnell, Irak'ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DAEŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir. Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçlerinin Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DAEŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürülmesi dünün altını çizen Parnell, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan güçlü ve egemen bir Irak'ı desteklemektedir mesajını verdi. Ve spor, Bahçeşehir Koleji Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 24 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin çok bulutlu 22, Helsinki çok bulutlu 12, Kiev az bulutlu 19, Kopenhag sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid az bulutlu 30, Moskova parça bulutlu 18, Paris çok bulutlu 25, Priştine parça bulutlu 21, Roma az bulutlu 27, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 18, Tiran az bulutlu 25, Varşova parça bulutlu 18, Viyana parça bulutlu 23 ve Zürih parça bulutlu 28 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 28 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 20, Bağdat az bulutlu ve açık 37, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 23, Duşanbe az bulutlu 30, Kabil az bulutlu 28, Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam az bulutlu 29, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 29, Tiflis az bulutlu 22 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 35 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 23, Montreal parça bulutlu 19, New York az bulutlu 21, Sydney az bulutlu 23 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Şadurlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt çok bulutlu 26, Gümülcine parça bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 21, Köln parça bulutlu 28, Komrat parça bulutlu 17, Köstence çok bulutlu 20, Münih parça bulutlu 22, Podgorica az bulutlu 24, Selanik az bulutlu 24, Şumlu parça bulutlu 19, Traklya parça bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa az bulutlu 23, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışı 29, Girne gök gürültülü sağanak yağışı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışı 28 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde doğusunda 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabahla akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem ve 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelen konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün jandarma suç araştırma timi ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre cesedi bulunan Nigar'ın katil zanlısı eşi tutuklandı. Kardeşlerinden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı, diğer hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp İnir'in aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerikan ordusu Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Parnell, çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Ve son olarak spor. Bahçeşehir Koleji Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma Basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 29 derece, Hatay, İskenderun ve Antalya Alanya'da 28, Mersin Anamur, Muğla Fethiye ve Antalya Finike'de 27, Antalya Kaş'ta 26 derece, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Muğla Datça ve Rize'de 24, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Giresun ve Samsun Atakum bölgede 23, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Aydın Kuşadası'nda 22 derece, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, İzmir Dikili, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Mendirek Feneri, Sinop, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Van Tuşba Liman'da 21, Kastamonu İnebolu, Ordu Altınordu, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar, her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte

0: Öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün,
1: doğa kazansın.
0: Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Siirt hariç bölge geneli perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saat kadar rüzgarlı 12'ye kadar rüzgarlı 12'ye kadar rüzgarlı 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem ve 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelen konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün jandarma suç araştırma timi ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre cesedi bulunan Nigar'ın katil zanlısı eşi tutuklandı. Kardeşlerinden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı, diğer hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp İner'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerikan ordusu Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Parnell, çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Ve son olarak spor. Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma Basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece. Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Nur Sultan az bulutlu 6-20, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bakü parçalı bulutlu 19-24, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaani parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Komrat parçalı bulutlu 12-17, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bursa Osman Gazi sarı alanda 113 kilogram, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 107, Sinop Erfelek'te 93, Kastamonu İnebolu Yolüstü Köyü'nde 73, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 62, Yalova Armutlu ve Samsun Salı Pazarı'nda 58 kilogram, Sakarya Karapürçek'te 57, Ordu İkizce Şenbolluk'ta 55, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 48, Bilecik Pazaryeri Bozca Armut Köyü'nde 39, Çanakkale Yenice Taban Köyü'nde 37, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası'nda 36, Balıkesir Manyas'ta 31 kilogram, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 26, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de 23, Eskişehir Odun Pazarı Türkmen Dağı'nda 22, Bartın Ulus Çubukeli Köyü'nde 21, Çorum Ortaköy'de 20 kilogram, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda 18, Çankırı Ilgaz Dağı ve Trabzon Of Fidanlık'ta 16, Yozgat Akdağ Madeni Akça Kışla Köyü ve Manisa Gördes'te 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da halen devam eden yağışlar öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış şu anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ev sahibi yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Nurban Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem ve 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelen konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp İner'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerikan ordusu Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Parnell, çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Ve son olarak spor. Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma Basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Atmosferden haber var.

0: Havanın kokusunu sesimizden duyduğunuz tek radyo istasyonu Meteoroloji'nin sesinde havayı yoğun bir şekilde solumaya, yaşamaya, hissetmeye, en önemlisi de uzmanlarımızla konuşmaya başlayacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Mikrofonda ben, spikeriniz Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. İlk 8 bağlantımız Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Devam eden uyarılarımız var. Onları da hatırlatacağız. Uzmanlarımızdan da dinlemeyi unutmayın, ihmal etmeyin. En doğru ağızlardan dinleyeceksiniz efendim. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın diyoruz. Her seferinde bu uyarıları yapmamız gerekiyor. Bu saatimizde tarihte bugün, ikinci saatimizde de İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında yine güzel programlarımız var. Gece yarısından sonra tekrar eden programlarımızın saatlerini de hatırlatalım. Uyarılarımızı hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Anadolu Ajansı'nın TRT Haber'in nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. Elazığ'dayız. Ayhan Çoban telefon hattımızda. Ayhan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği, yağışların hemen hemen tüm bölgede kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarların güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları Elazığ 13-19, Malatya 12-20, Tunceli 11-21, Bingöl 12-18, Adıyaman 17-23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktarılacaklarımız bu yönde. Size ve ekibinize yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Günler, saatler, dakikalar geçtikçe tarihin her sayfasına yeni bir şeyler ekleniyor. 30 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 30 Eylül'de hayatını kaybeden ünlü isimleri de paylaşacağız. 1517 yılıyla başlayalım. Oruç Reis Cezayir zaferini elde etmiş. 1520'de Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkmış. 1579'da Sokullu Mehmet Paşa ölmüş. 1940'da Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın ilk ürünü Pik Demir'in bir bölümü Romanya'ya satılmış. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş. 1961'de Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. 1978'de edebiyat tarihçisi Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan İstanbul'da vefat etmiş. 1999 yılında ise eski Milli Eğitim Kültür Bakanlarından Bolu Milletvekili Amine Akyol kalp krizi sonucu vefat etmiş. Tarihte yaşanmış önemli olayları sizlerle paylaştık. Güzel bir şarkıyla bu saatimizi açalım. Sevgili Yeter'in seçkisinden dinleyeceğiz. Emre Fel bir Haluk Levent şarkısı söyleyecek. Dert olur.

0: Kıvan bağlantımızla devam edelim. Elif Asena Berber telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. Merhabalar.
0: Merhaba Elif Hanım. Muş'u Bitlis, Hakkari ve Van için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve güneybatılı yönlerden orta, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van 10, Bitlis 9, Muş ve Hakkari'de 12 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların yarın Perşembe sabah saatlerinden itibaren Bitlis çevreleriyle Muş merkez ve batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Her zaman söylüyoruz, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar bizimle anlaşabiliyor. Ve bizimle anlaşabilenler de bu frekansta kalıyor. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Bu arada bir kez daha söyleyelim, son 5 ilimiz dahil oldu. 5 ilimizde de frekanslarımız mevcut. Karasal bir şekilde frekans üzerinden dinleme şansına sahipsiniz. radyo.mgm.com.tr adresinden internet üzerinden dinleyebilirsiniz. 5 ilimizi bir kez daha paylaşalım. Denizli 101.9, Manisa 92.1, Rize 87.8, Siirt 92.0, Gaziantep 90.8. Selam olsun bütün illerimize. Diğer illerimize de söyleyelim. Evet, her zaman bizi dinleyen illerimiz Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103.0, Trabzon 91.7, Çanakkale 95.0, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İzmir 92.4, Kocaeli 103.0, Adana 107.2, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Kayseri 90.0, Mersin 89.7, İstanbul 103.0, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94.0, Tokat 93.6, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5. Bizi dinlemeye devam edin efendim. Ara ara böyle frekanslarımızı hatırlatacağız. Uyarılarımıza şöyle baktığımızda bugün biten uyarımız, saat gece 24'te bitecek uyarımızı hatırlatalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmeye devam ediyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bugün biten bir diğer uyarımız, akşam 18'de bitecek, çok az bir zaman kalmış. Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısını bir kez daha hatırlatalım. Bugün Doğu Karadeniz'de görülen yağışlar sabah saatlerinden itibaren Giresun'da, öğle saatlerinden itibaren Trabzon'un başlıca doğu ve batı ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmeye devam ediyor. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerinde fırtınayla olumsuz aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Yarın biten uyarılarımız var. 2 Ekim'de biten uyarılarımız var. Onları da hatırlatalım. Evet, yarın gece 24'te biten uyarımız denizcilerimiz ve balıkçılarımız için Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege fırtına uyarısıydı. Doğu Karadeniz'in batısında rüzgar Salı günü öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmeye başlamıştı. Fırtınanın bugün sabah saatlerinin etkisini kaybetmesi bekleniyor denildi. Tabii uyarının içeriği uzun olduğu için bu uyarının periyot süresi gece, yarın gece 23 59'da yani 24'te bitiyor olacak. Marmara'da rüzgar sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Kuzey Ege'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmeye devam ediyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer uyarımız, bakıyorum 2 Ekim'de sabah 6'da bitecek olan gök gürültülü sağanak yağış Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış şeklinde paylaştık. Yapılan değerlendirmelerde Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. 2 Ekim Cuma günü sabah 6'da bu uyarının periyot süresi de bitmiş olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Koray Avcı ile devam edelim. İlle de sen diyecek. Ardından bağlantılarımızı da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Beyza Çatalbaş telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Merhaba Dilan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii, yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Trakya ve İstanbul'un Batı Karadeniz kıyı kesiminde devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne hariç bölge genelinde sağanakla gökyüzü sağanak şeklinde göreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 16'ya 21, Edirne 13'e 22, Kırklareli 12'ye 18, Tekirdağ 14'e 21, Kocaeli 13'e 21, Sakarya 12'ye 21 ve Yalova 16'ya 21 derece. Denizlerimize gelecek olursak, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısı 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hanım. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İstanbul bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Yerel ve ulusal basında yer bulan birçok meteorolojik hadise yer buldu gazetelerimizde. Sakarya'nın Adapostası'na baktığımızda Sakarya'ya tarihin en kuvvetli yağışı düştü başlığıyla bugün yer almış Saski açıkladığı raporda yağışın şiddetini ortaya koydu. Sakarya'nın tarihinde eşi benzeri görülmemiş yağış miktarına ulaşıldı. Metrekareye 150 kilograma kadar kaydedilen sağanak yağışla mücadele için Saski 560 personel ve 225 araçla sabaha kadar aralıksız mücadele verdi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ulusal gazetelerimizden aydınlığa baktığımızda Doğu Karadeniz ve Marmara için uyarı başlığıyla bugün yer alıyor haber. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'da halen devam eden yağışlar bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleriyle Çanakkale ve İstanbul'un doğu kesimleri, Pendik, Tuzla ve Şili ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmeye devam ediyor. Ani sel su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanız isteniyor. Evet. Çanakkale'ye baktığımızda Ay Yıldız Yerel Gazetesi'nde Çanakkale'de fırtına etkili olacak başlığıyla bugün yer alıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Kent genelinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor denilmiş. Bugün sabah 9'dan gece 23.59'a kadar geçerli olacak uyarıya göre rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yine güzel bir şarkı aramız var. Bu kez Cönen Gündoğdu Cinayet şarkısıyla sizlerle.

0: Eskişehir bağlantımızda Bayram Çolak yer alıyor. Bayram Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilar Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen vereyim, aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde gece ve yarın için havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, bu akşam ilk saatlerde ve yarın öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik'in merkez ve kuzey kesimlerinin yer yer aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Bugünden yarına hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ekim ayına göre mevsim ortalamalarında olduğunu söyleyebiliriz. İki güncel uyarımız var. Bunu da hemen dinleyicilerimizle paylaşayım. Kuvvetli rüzgar ile ilgili. Bursa'da, Bursa merkez ve kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar şeklinde saatte 40 ile 60 km hızlarında kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Bursa'nın merkez ve kuzey kesimlerindeki ilçelerindeki vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Aynı şekilde Marmara Denizi fırtına uyarımız var. Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, bu da 50 ile 75 km'ye tekabül ediyor, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Başta denizcilerimiz olmak üzere bölgedeki vatandaşlarımızın yine dikkatli olmalarında fayda var. Bölgemizde rüzgarımızın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde ve Marmara Denizi'nde kuzeydoğu yönünden saatte 30-60 km hız aralığında zaman zaman kuvvetli ve zaman zaman da 70 km'ye kadar fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Bu akşam ilk saatlerde ve yarın öğle saatlerinden sonra ise bölgemiz genelinde de yine hamleli olarak 25-50 km hız aralığında esecek rüzgarımız. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 18, Bursa'da 20, Kütahya'da 14, Bilecik'te ise 16 derece olarak ölçüldü. İl merkezlerimizde gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise sırasıyla Eskişehir'de 10'a 19, Bursa'da 12'ye 21, Kütahya'da 8'e 16, Bilecik'te ise 11'e 18 derece civarında olacak. Aktaracaklarımız bu kadar. Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi yayınlar. Size de kolay gelsin. Efendim.
0: Sağ olun. Birazdan Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. Edirne'nin Edirne Haber Yerel Gazetesi'ne baktığımızda Edirne'de serin ve yağışlı hava etkisini gösterdi başlığıyla bugün yer buluyor gazetede. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vatandaşlar güne serin ve kapalı bir havayla başladı. Son günlerde sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de meteorolojinin yağış uyarılarının ardından hava koşulları değişti. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde serin hava etkili olurken yer yer yağış görüldü. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşanırken vatandaşlar sonbahar havasını hissetmeye başladı. Sıcaklığın 16 derece olarak ölçüldüğü kentte 30 Eylül Çarşamba, yani bugün, gök gürültülü bir sağanak yağış hava bu şekilde devam ediyor. Dilek Şahin kaleme almış haberi kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlığa baktığımızda Giresun'dayız. Giresun Express Yerel Gazetesi'nde Giresun için kuvvetli yağış uyarısı başlığıyla yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Giresun ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün yaşanması beklenen olumsuz hava koşulları sabah saatlerinden itibaren ilk olarak Giresun'da başlayacak. Öğle saatlerinden sonra Trabzon'da, özellikle doğu ve batı ilçelerde, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmeye devam edecek. Yetkililer özellikle sabah 6 ile akşam 18 arasında geçerli olacak uyarı kapsamında vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı. Konya'dayız. Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için söz sizde.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 19, Aksaray'da en düşük 10, en yüksek 19. Karaman'da en düşük 12, en yüksek 17. Niğde'de en düşük 10, en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Son iki bağlantımız kaldı. Burak Kocaer'le devam edelim. Ah sorma diyecek.

0: Siyer Bakır bağlantımızda Mustafa Beyer yer alıyor. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sözü size bırakalım. Buyurun.
1: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın Perşembe sabah erken saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların Diyarbakır ve Siirt il geneli, Şanlıurfa'nın Hilvan, Siverek, Batman, Merkez, Beşiri, Kozluk, Sasun ilçeleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek yarın 4 ila 6 derece civarında azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 13-23, Şanlıurfa 18-25, Mardin 15-22, Siirt 17-21, Batman 16-23 ve son olarak Şırnak 14-23 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, birazdan Kayseri bağlantısını da sizlerle buluşturalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, sonrasında bu saatimizi noktalayacağız. Evet, şöyle TRT Haber'in sıcak gelişmelerini paylaşalım. Fon soruşturmasında yeni gelişme, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı. Adalet Bakanı Akın Gürlük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Bir diğer habere baktığımızda soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. İnşallah sağlığına kavuşur. Biz de şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Rabbim şifa versin Filistinli Sıla Ebu Kerim'e. Kayseri'deyiz. Metin Kala telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için söz sizde.
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalığı çok bulutlu. Akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredeceği görülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli seviye bekleniyor. Ve son olarak da İl merkezlerimizde beklediğimiz bu gecenin en düşük, yarın en yüksek sıcaklıkları: Kayseri bu gece 8, yarın 20 derece. Kırşehir bu gece 9, yarın 18 derece. Nevşehir bu gece

0: yarın 16 derece. Sivas bu gece 6, yarın 17 derece. Ve Yozgat bu gece 5, yarın 14 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, güzel bir şarkıyla bu saatimizi birazdan noktalayacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle son dakika gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. Kuzey Ege'de yaşanan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Kabatepe Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu için il özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla köy yolu asfaltlandı. Günde 4 saat yürüme egzersizi yapması gereken ancak taşlı yolda yürüyemeyen Kürşat yeni asfalt sayesinde köyünde düşme korkusu yaşamadan kendi başına yürümeye başladı. Evet, bu güzel haberi de sizlerle buluşturduk. Bu saatimizi güzel bir cover şarkısıyla noktalayacağız. Anatolia Rock grubu bir Harun Kolçak şarkısıyla, Vermem Seni Ellere şarkısıyla sizlerle olacak. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra ikinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Kuzeydoğu ve Güneydoğu'dan, batısında Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ev sahibi yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem ve 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpiner'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Irak'ı 2003 yılında işgal eden Amerikan ordusu Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Parnell, çekilme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savundu. Ve son olarak spor. Bahçeşehir Koleji Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D grubunda bu akşam İtalya ekibi Roma Basketbolu konuk edecek. İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
5: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
4: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Havanın kokusunu sesimizden duyduğunuz Tek Radyo istasyonu Meteoroloji'nin sesinde havayı solumaya devam edeceğiz. Elbette ki uzmanlarımızdan en doğru ağızdan paylaşacaklar. Ve tabii ki bu saatimizde de son değerlendirmelerini bizimle paylaşmaya devam edecekler. Bu saatimizin bağlantılarını hatırlatalım. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız var. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da yine bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Gece yarısından sonra bazı programların tekrarları oluyor. Onları da hatırlatalım. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu paylaşacağız. TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın son dakika gelişmelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşacağız. Adana bağlantımızda Hasan Erdem yer alıyor. Hasan Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında 4 ila 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesini bekliyoruz. İllerin en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Adana 19-24, Mersin 20-26, Kahramanmaraş 17-24, Osmaniye 18-25, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Adana bağlantımızla bu saatimizi başlattık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle trafik durumuna bakalım. İlk olarak İstanbul'dayız. Şu dakikalarda çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Artık yavaş yavaş eve dönüş yolculuğunda İstanbul'da trafik bir hayli yoğun görülüyor. E5'te D100 Karayolu Mertel Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar 1 saat 15 dakikalık ortalama yolculuk süreniz var. Fahrettin Kerim Gökhan Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Ziver Bey'den İdealtepe'ye kadar da 55 dakikalık bir süreç var. Tem'de Libadiye'den Ataşehir Kavşağı'na kadar 35 dakika. Bağdat Caddesi, Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu İdealtepe'den İki Tenli Kavşağı'na kadar da 50 dakikalık bir süreç var. Tem Sadabat 2 Viyadüğü'nden Rumeli Sarı Fatih Sultan Mehmet Gişelerine kadar 24 dakikalık bir süreç var. Tem'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoy'a kadar 32 dakika. Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mibusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, C Caddesi, Çuran Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Tersane'den Dereboyu'na kadar 35 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine baktığımızda köprülerde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar. Tem'de Hasdağ'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında şu dakikalarda İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Bu saatimizi de güzel bir şarkıyla açalım. Elçin Matben söyleyecek, Gece Mesaisi.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ahmet Çoğan Çeker telefon hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sözü size bırakalım. Buyurun.
1: Tabii ki yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Kırıkkale 10-19, Bolu 7-18, Zonguldak 13-19, Düzce 9-19, Bartın 10-21, Karabük ise 7-18 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, şöyle haberlerimize bakalım yine. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban Bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerikan basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclis üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Evet, bizim için güzel bir haber. Hristiyan bir ülkede, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde böylesine güzel bir haberi de paylaşmış olmak sevindirici. Oradaki Müslümanlar için de eminim ki güzel bir haberdi. Ramazan ve Kurban Bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış. Evet, bu güzel haberi de bir kez daha hatırlatmış olduk, sizlerle paylaşmış olduk kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Antalya'dayız. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz Ataberk Sak yer alıyor. Ataberk Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Kerem.
0: Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Hemen açalım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevreleriyle Muğla'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklığında gece sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması, gündüz sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu, öğleden sonra kıyı kesimler güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bazı merkezlerimize beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 21-28, Muğla 13-23, Isparta 12-20, Burdur 12-21 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Bodrum Datça açıkları 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarı, hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, görüş iyi, yağış anında zayıf olmasını bekliyoruz. Akdeniz'den bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Hoşçakalın.
0: Antalya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Anadolu Ajansı'na bakalım, sıcak gelişmeler var. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.20'de başladı. Yaklaşık 10 dakika önce başlamış kıymetli dinleyicilerimiz. Azerbaycan'a 14 Türkuş 2 tedariki için sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Türkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını bildirdi. Bir diğer habere baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişi bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmiş. Evet, bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ankara TVF Spor Lisesi'ni ziyaret ederek 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan öğrencilerle bir araya geldi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, sıcak gelişmeleri paylaşacağız elbette ki. Yine güzel bir şarkımız var. Bir Ayşegül Aldinç şarkısı Anatolia Rock grubuyla geliyor. Aleyhim Allah.

0: İzmir'deyiz. Tunca Yazıcı telefon hattımızda. Tunca Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kayı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleriyle Balıkesir'in kuzey ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında düne nazaran önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar ise bölge genelinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette. Kıyı kesimlerde kuvvetli ve hamlesi zaman zaman fırtına hızında esecek. 40 ila 70 kilometre hızla ulaşması tahmin ediliyor. Bu duruma göre merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları İzmir 16'ya 25, Çanakkale 15'e 22, Manisa 15'e 24, Aydın 15'e 29, Balıkesir 13'e 22 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Çanakkale Çeşme arası rüzgar kuzey kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3,5 metre dolayında olacak. Görüş uzakta, iyi yağış anında ise orta seviyede. Çeşme Bodrum arası rüzgar kuzey kuzeybatı yönlerden 4 ila 6, kuzey kuzey kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre dolayında olacak. İki tane de uyarımız var. Rüzgarın bölgemizin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ayrıca Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bugünlük İzmir'den aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tunca Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu paylaşmak istiyorum. Yarın yepyeni bir aya gireceğiz. Özellikle sonbaharı daha da soğuk hissedeceğimiz Ekim ayına gireceğiz. Ekim ayında da bütün dilekleriniz, istekleriniz, dualarınızın kabul olmasını dileyerek başlayalım. Evet, 1 Ekim Perşembe günü yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Cuma gününe baktığımızda yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Pazar gününü de paylaşalım. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, yine güzel bir şarkı aramız var ama öncesinde Trabzon'a gidiyoruz. Beyza Çolak Öztürk telefon hattımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için son değerlendirmeleri alalım.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıkta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına seyretmesi beklenirken rüzgarların kıyı kesimlerde güney ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, iç kesimlerde ise kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 19-15, Artvin 15-12, Giresun 18-14, Gümüşhane 15-9, Rize 19-15 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınalı rüzgar bekleniyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, doğusu 2 ila 3 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Iğdır bağlantımızı da paylaşalım. Sonrasında şarkı aramızı verelim. Mersin'in haberci Mersin Yerel Gazetesi'nde Mersin'de yağış alarmı başlığıyla bugün yer buluyor gazetede. 23 Eylül itibariyle 2026 yazı resmen sona erdi. Sonbahar yurdun büyük kısmında yağışla başladı. Meteorolojiden alınan bilgilerde yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mersin'de sıcak ve güneşli havanın ardından yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre bugünden itibaren 3 gün boyunca kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklığın 24 ila 31 derece aralığında seyredeceği, Mersin'de vatandaşlara bugünden itibaren hafta sonuna kadar ara ara yağışlı havaya karşı tedbirli olması çağrısı yapıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Iğdır'dayız. Eda Beyaz telefon hattımızda. Eda Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın Iğdır ve Ağrı'da güneybatılı, Kars ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 14, en yüksek 22 derece, Kars en düşük 6, en yüksek 17 derece, Ağrı en düşük 8, en yüksek 19 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili Yeter, şöyle seçmiş olduğun şarkılara baktım. Anıl Durmuş'la devam edelim dilersen. Başlangıç diyelim. Sonrasında Afyonkarahisar, Erzurum bağlantılarımız var. Programlarımızı hatırlatacağız. Başkentin trafik durumuna da göz atacağız elbette ki. Anıl Durmuş sizlerle.

0: Afyonkarahisar'dayız. Serdar Yılmaz telefonu attığımızda. Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. 5. Meteoroloji Bölge Müdürü olarak son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki hemen aktaralım. Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde bölge genelinin yarın öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleriyle Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11-17 derece. Denizli çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15-22 derece. Uşak çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10-19 derece beklenmektedir. Güne dair en son yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, programlarımızı hatırlatalım. 18 saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. Sonrasında 18.20'de 5 dakika var. 18.30'da Müzik Sokağı, 19.20'de Biliyor Muydunuz? Sizlerle buluşacak. 20.30'da Bir Yazar Bir Hikaye. 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Mavi Düşler programı Göksel Yanlar hazırlıyor ve saat 23'e kadar da sürecek. 23.30'da Keşfi Diyar programını da Arzu Yücesoy'dan dinleme şansına sahipsiniz. Gece yarısından sonra tam gece 24.30'da yani 12.30'da Müzik Sokağı, 2.30'da Keşfi Diyar, 3.30'da Bir Yazar Bir Hikaye programlarımızın tekrarlarını da dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Başkentin trafik durumunu da paylaşalım, sonrasında şarkı aramıza gidelim. Eve dönüş yolculuğunda başkentte de bir hayli trafik yoğun görülüyor. Çok ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hipodrom Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden Atayolu girişine kadar ortalama yolculuk süreniz 22 dakika. Eskişehir yolu İsmet İnönü Bulvarı, MTA'dan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar 27 dakika. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar 13 dakika. Konya yolu Eskişehir yolu Sapağan'dan Gazi Hastanesi'ne kadar 9 dakika. Atatürk Bulvarı BDDK'dan Sığıya Köprüsü'ne kadar da 21 dakikalık bir süreç var. Şöyle ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar. Konya yolunda da yine şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar yoğunluk var. Samsun yolunda, havaalanı yolunda ve çevre yollarda trafik akıcı ilerliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın lütfen. Gözünüzde yolda olsun, kulağınızda meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Pınar Soykan çok güzel bir şarkıyla radyonuzda. Bilemedim diyecek, ardından son bağlantımızla Erzurum'dayız.

0: 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Naci Karataş telefon hattımızda. Naci Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere ağırlıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu duruma göre bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 6 derece, Erzincan 11 derece, Ardahan 7 derece, Bayburt 7 derece olarak bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Bir kez daha uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri bizimle paylaştı. TRT Haber'in son dakika gelişmelerini, sıcak gelişmelerini paylaşalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekada, kuantumda, biyoteknolojide, yarı iletkenlerde, ileri malzemelerde, uzay ve havacılık teknolojilerinde dünyanın en ileri çalışmalarını Türkiye'nin imzasını atacağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız açıklamasını yapıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer habere baktığımızda Filistin topraklarını gasp eden 2468 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bir diğer habere baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmaya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde bulunan video yardımcı hakem odasında inceleme yaptırılmadığını açıkladı deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden haber var. Programımızın hazırlayıcısı sevgili Yeter Bacağan seçmiş olduğu şarkıları dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerden iki gün müsaade istiyoruz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 3 Ekim Cumartesi sabahı saat 7 raporlarıyla başlayacağız. 8.15'te basına gündem programıyla da gününüze eşlik edeceğiz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümseme habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeydoğusuyla Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21 derece, Bilecik 19, Bursa 21, Çanakkale 21, Edirne 23, İstanbul 21, Kırklareli 21, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 22 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 26, Manisa 26, Muğla 24 ve Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların perşembe günü gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 29, Burdur 21, Hatay 28, Isparta 21, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 19, Çankırı 20, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 21, Kırıkkale 19, Kırşehir 20, Konya 20, Nevşehir 19, Niğde 22, Sivas 18 ve Yozgat 15 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 18 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 19 derece, Artvin 19, Bayburt 19, Çorum 17, Giresun 19, Gümüşhane 17, Ordu 19, Rize 23, Samsun 21, Sinop 22, Tokat 17 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 22 derece, Ardahan 18, Bingöl 25, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 19, Hakkari 23, Iğdır 24, Kars 20, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 26, Şırnak 25 ve Van 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt hariç bölge geneli, perşembe günü gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 28 derece, Batman 30, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Kilis 28, Mardin 26, Şanlıurfa 29, ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisi 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için editörü araştırdık. Editör nedir, ne iş yapar? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Editör, kitap, gazete, dergi ve web sitelerinde yayınlanmak üzere içerikler planlar, düzenler, gözden geçirerek revize eder. Editörler pek çok farklı kategoride içerik hazırlayabilir ve haber yazıları düzenleyebilir. Editörlerin görev tanımı çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir. Editör ne iş yapar diye soracak olursanız, çeşitli yayın organlarına ilgi çeken, merak uyandıran, doğru, anlaşılır ve inandırıcı içerikler üretir. Editörlerin başlıca görevleri, kurgu fikirlerini gözden geçirerek en çok hangi haberin okuyucuyu etkileyeceği ve okuyucuya hangi haberlerin hitap edeceğine dair kararlar vermektir. Yayınlamak üzere hangi metinlerin düzenlenmesi gerektiğine de yine onlar karar verir. Yazarlardan gelen diğer içerikleri de incelerler. Okuyucuların içeriği kolaylıkla anlayabilmesi için yazarın uslubuna bağlı kalacak şekilde metne tekrar şekil verirler. Referans kaynakları kullanarak metinde bulunan tarih ve saatin doğruluğunu teyit ederler. Dijital yayın içeriğini ve yayın stilini politikalara uygun bir şekilde düzenlerler. Fotoğrafçı, tasarımcı, yazar, sanatçı, reklam temsilcileri ile iletişim kurarak işbirliği yaparlar. Yayınlanan içeriğin telif hakkına ve yasalara uygun olup olmadığını incelerler, etik kurallarına uyarlar, son teslim tarihine ve belirlenen bütçeye uygun olarak çalışırlar. Kitapları dijital medya içeriklerini ve makalelerin taslaklarını gözden geçirerek düzenlemek ve metni geliştirerek başlıklar sunmak, yorumlar eklemek de görevlerinin arasındadır. Peki editör nasıl olunur? Editör olabilmek için Fen Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Tabii ki bu bir kural değil. Bu sadece güçlü bir tavsiye. Editör olabilmek için önce ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekiyor. Editör olmak isteyenler sosyal bilimler ya da Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olarak hayat yolunda ilerliyorlar. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin Türkçeyi çok iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerisinin yüksek olması sayesinde ortaya anlaşılır ve net içerikler çıkarılmasını sağlıyorlar. Editörlerin sahip olduğu iş imkanlarını da merak ederseniz belki. Hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Editörler büyük medya kuruluşlarında, gazete, dergi ve web sitelerinde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler serbest çalışabilecekleri gibi medya şirketlerine, yayın organlarına ve gazetelere bağlı olarak da çalışma imkanı bulabilir. Bu meslek mensupları birbirinden çok farklı içerikler üretebilir. Bu kişilerin kendi alanında kendini yetiştirmesi çok önemlidir. Editörler, siz de fark ettiyseniz, önemli işler yapıyorlar. Pek çok konuda yaratıcı, meraklı ve bilgili olmak zorundalar. Tüm içeriklerde dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmeleri gerekiyor. Noktalama ve söz diziliminin doğru kullanıldığından da emin olmalılar. Güçlü dil becerisine sahip olurlarsa eğer, hayat onlar için daha kolay olur. Metnin hatasız olduğundan ve yayın türüyle eşleştiğinden emin olmak için dikkatli ve odaklı bir şekilde çalışmaları gerekir. Yazarla ya da bir ekiple çalışabilecek bir yetkinliğe sahip olmaları da yerinde bir karar olur. Eminim maaşlarını da merak ettiniz. Editörlerin maaşları çalıştığı kuruma ve pozisyona göre değişen bir maaş. Editörler kendilerini yetiştirerek daha çok para kazanma imkanını bulabilirler. Bu kişiler tecrübe ve yetkinlik kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir ve en az da asgari ücretli işe başlarlar. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz ve sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından herkese merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'nda birlikteliğimiz bu hafta 1950'li yıllarla başlıyor. Programımızın bu hafta ilk konuğu Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie. Müzisyen ve yapımcı Henry Glover tarafından keşfedilen John, 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie adını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Müzik Sokağı'na bu hafta Little Willie'den dinleyeceğimiz Fever şarkısıyla başlıyoruz. 1956 yılında çıkan ve 1 milyondan fazla satan Fever, şarkıcıya altın plak kazandırdı. Fever yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen halidir. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başlayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, solo kariyerinde 1947'den 1967'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi. Doris Day'in 1956 yılında rol aldığı The Man Who Knew Too Much filminde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında akademi ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1950'li yıllardan bu hafta paylaşacağımız son isim Buddy Knox oluyor. Amerikalı şarkıcı Buddy Wayne Knox, müzik hayatına lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Rhythm Orchids isimli grupla başladı. Rock müziğe yaptığı öncü nitelikteki katkısından dolayı Rockabilly Hall of Fame ailesine dahil olan Knox'ın Party Doll isimli hit şarkısı The Rock'n'Roll Hall of Fame'in rock'n'roll müziği şekillendiren 500 şarkısından biri olarak gösteriliyor. 1957 yılında yayınlanan ve 1 milyondan fazla satarak altın plakla ödüllendirilen bu güzel şarkı şimdi Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 60'lı yıllardan paylaşacağımız ilk isim James Brown olacak. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan sanatçı, müzik hayatına bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. İlk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkaran Brown'un 60'lı yıllarda kariyerini parlatan hit şarkılarından biriyle programımız devam edecek. 25 Aralık 2006 tarihinde kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, Müzik Sokağı'nda şimdi sizlerle.

0: Pik Sokağı'nda 1960'lı yıllardaki yolculuğumuz İngiliz şarkıcı ve yapımcı Dusty Springfield'la devam ediyor. Mezzo soprano sesiyle soul müziğin önemli kadın şarkıcıları arasında yer alan Springfield, 1950'lerin sonundan 90'lı yıllara uzanan bir müzik kariyerine sahip. 1958 yılında The Lana Sisters grubuyla müzik kariyerine başlayan sanatçının 1963-1989 yılları arasında ilk 6'ya girmiş Amerikan Billboard 100 listesinde 20, Birleşik Krallık'ta ise 16 single'ı bulunuyor. Şimdi de Dusty Springfield'ın 1963 yılında solo kariyerine başladığı I Only Want To Be With You isimli hit şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

Müzik Sokağı'nda 1960'lar köşesinde Bobby Vinton yer alıyor. Polonya asıllı Amerikalı şarkıcı Stanley Robert Vinton Jr. ya da bildiğimiz adıyla Bobby Vinton, profesyonel kariyerine 1960 yılında A Young Man with a Big Band isimli grubun lideri olarak başladı. Pop müzik dünyasında Polonyalı Prince olarak bilinen Bobby Vinton'ın en ünlü teklisi Tony Bennett'in 1951 tarihli şarkısının cover'ı olan Blue Velvet, 1963 yılında Billboard 100 listesinde 1 numara, İngiltere'de 2 numara olma başarısı gösterdi. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan ABBA grubu, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anne-Frid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-1982 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçılar arasında yerini alıyor. Grubun 1979'da yayınlanan Benny Andersson ve Björn ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçılar arasında yerini alıyor. Grubun 1979'da yayınlanan Benny Andersson ve Björn Ulvaeus

programımızın son şarkısı 1980'li yıllardan. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Carmen, 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok hit şarkıya imza atmıştır. Çocuk yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, önce Cyrus Erie isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Frankie Previte ve John DeNicola'nın yazdığı Hungry Eyes isimli şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Japon kadınlarının ayakları neden küçüktür? Japon kadınları miniktir. Onları çekici yapan boyları posları değildir belki ama yüzlerinin bile minyon oluşu onlara ayrı bir estetik verir. Bu minyon kadınların kocaman ayakları olacak değil ya tabii ki. Ama işte iş öyle değil. Onlar ne kadar minyon olurlarsa olsunlar bu yeterli gelmemiş olacak ki ayaklarının küçük kalmasını sağlamak için çocukluktan gelen bir işkence yaşamaya bile katlanmışlar. Her Japon kadının hayali küçük ayaklara sahip olmak. Peki bu gelenek nasıl mı başlamış? Bir söylentiye göre 17. yüzyılda bir geisha lotus çiçeğinden yapılmış küçük bir platformda dans etmiş. Bu dansı izleyen herkes bu geisha'ya ve o minik ayaklara hayran kalmış. O günden sonra da her Japon kadını küçük ayaklara sahip olmak istemiş. Gelenek de işte bu şekilde başlamış. Bu geleneğe göre kız çocukları daha 5-6 yaşındayken ayakları önce çeşitli bitki yapraklarının kaynatılmasıyla ovulur, sonra baş parmak dışındaki parmaklar ayağın altına gelecek şekilde bükülür, parmaklar bu şekilde bükülü haldeyken de ayaklar uzun sargılarla sarılırmış. 2 günde bir ayaklar çözülür, temizlenir ve sonra tekrar aynı işlemlerden geçirilirmiş. Bu olay ayak parmakları kırılana ve ayağın altıyla birleşene kadar da sürdürülürmüş. Bu gelenek 1900'lü yıllarda birçok genç kadının bu gelenekten ölmesiyle yasaklanmış olsa da halen birçok Japon kadın küçük ayaklara sahip olabilmek uğruna bu işkenceyi kendine çektirmeye devam ediyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Örümcek ağı ne kadar esnektir? Örümcekler bütün canlılar gibi mükemmel yaratılışlarıyla dikkat çekmektedir. Örümcek ağı aynı kalınlıktaki çelik telden 2 kat daha sağlamdır. Ne kadar çekilirse çekilsin, bırakıldığında orijinal durumuna gelebilecek kadar da esnek yaratılmıştır. Bu esneme kabiliyeti günümüzde üretilen en esnek telin esnekliğinden 4 kat daha fazladır. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre, yaklaşık 3 ile 5 gram arasında iplik elde edilir ve bu iplikler kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kibrit ne zaman, kim tarafından icat edildi? Günümüzde kullandığımız kibrit 1827 yılında İngiliz kimyacı John Walter tarafından icat edildi. İlk kibrit çöpleri ucuna kimyasal bir karışım sürülmüş tahta kıymıklar biçimindeydi ve ucun bir zımpara kağıdına sürülmesiyle elde edilen ısıyla tutuşturuluyordu. O dönemde Batı ülkelerinde bu kibritlere ışık saçan anlamında sabah yıldızı adı verilmişti.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yeryüzünün en soğuk yerinin Antarktika'daki Rusya'ya ait Vostok bölgesi olduğunu ve sıcaklığın sıfırın altında 88,3 derece olduğunu, kedilerin şeker tadını ayırt edemediklerini, çok kuşkonmaz yerseniz idrarınızın açık sarı renkte olacağını, poşet çayın Çin'de bir çay satıcısının promosyon amacıyla çaylarını ipek torbalara koymasıyla yanlışlıkla ortaya çıktığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çalışırsan.
1: Evden oturuyordum.

0: yer etme. Petrolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisi 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Bugün sizleri duyarlılığı ve insan ruhunun derinliklerine uzanan, anlatımıyla tanınan bir yazarla tanıştıracağız. Ahmet Suat Düzgün. O, kimi zaman bir anı, bazen bir bakışı, bazen de bugünün içten bir tanıklığını öyküleştirerek okuruna yansıtan zarif bir kalemdir. Bu programda önce onun yaşamına ve sanat anlayışına yakından bakacak, ardından Bit Kontrolü adlı öyküsünü birlikte dinleyecek ve son olarak içimizde bıraktığı izlerle sessiz bir veda edeceğiz. Hazırsanız önce yazarımızı tanıyalım. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Ahmet Suat Düzgün 1975 yılı 6 Kasım doğumludur. Ankara'nın Altındağ ilçesi Çinçin muhitinde Zübeyde Hanım Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda babasının vefatından dolayı 5 kardeşli bir ailenin 4. çocuğu olarak çalışma hayatına 8-9 yaşlarında ayakkabı boyacılığı yaparak katıldı. Tahta bir sandık hazırlayıp 3-5 kuruş bir araya getirerek yaptığı masraflarla işini kurdu. Bir nebze de olsa ailesine katkı sunmaya o yaşlarda başladı. Mobilya, dekorasyon, boyama, simitçilik, baz istasyonu montajı gibi neredeyse birçok işte çalıştı. Yeri geldi hurda topladı, yeri geldi amelelik yaptı. Çalışkanlar Mahallesi'ndeki Çalışkanlar İlk ve Ortaokulu'nda okudu. Meslek Lisesi'nin mobilya dekorasyon bölümünü bitirdi. Lisedeyken döner sermayede çalışıp ailesine katkı sağladı. Üniversiteyi kazandı, okuluna başlamadan 1998'de askere gitti. Üniversiteyi 2014 yılında tekrar okumaya karar verdi. Dışarıdan hem çalışarak hem de okuyarak okulu bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Cezayir, Ukrayna, Özbekistan, Arabistan gibi farklı ülkelerde baz istasyonları montajı işlerinde görev aldı. İyi düzeyde Rusça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Yeğeni Damla'ya sevdiği işleri yapmasını telkin ettiği sırada çok sevdiği kitap yazmaya karar verdi. Edebiyat dünyasında bir nefes olabilmek için çıktığı bu yolda acılarını, hayal kırıklıklarını, umutlarını insanlarla, okurlarla paylaşmaya karar verdi. Yazarın 4 kitabı vardır. Bunlar Önce Babam, Sonra Çinçin Öldü, Sersem, İğde Ağacının Gölgesindeki Devrimci, Ekrem Erbakan ve okuyacağımız Kuyunun Çocuğu'dur. Bit Kontrolü başlıyor. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Küçük ve yaralı olan elini kaldırıp söz istedi. İnce ve kırmızı dudaklarını aralayarak, "Söyle bakalım kızım, bir yılda kaç mevsim vardır?" dedi. Zaten bildiği soruyu heyecanla ve titrekçe cevapladı. "İlkbahar yaz, sonbahar kış öğretmenim," dedi. "Aferin kızım, oturabilirsin." Adı Sezgin olan kadın öğretmenimiz, erkek çocuk bekleyen bir babanın gazabına uğramış olmalıydı. Bu kadar güzel kalpli ve güzel yüzlü birine Sezgin adını vermek olası değildi. Tabii biz onun adı ne olursa olsun aynı derece sevecektik. Hangi ismi söylersek söyleyelim, o adın sahibi, bu güzel kadın beynimizde belirecekti. Onu nasıl çağırmaktan öte, onun nasıl bir insan olduğuydu asıl olan. Öğretmenimiz masasından sorular soruyor, herkes heyecanla cevap vermek için masaları göbekleriyle oynatıp ileri atılıyor. Birbirini itip o soruya kendi cevap vermek istiyordu. Bir de araya bilmediği halde parmak kaldıranlar karışıyordu. Öğretmenimiz hayretle onlara cevap hakkı verip yanlış cevap geldiğinde sınıf kahkahaya boğuluyordu. Çocuklar lütfen sakin olun. Olabilir. Gerçekten sorunun cevabını bilenler el kaldırsın. Daha çok sorumuz var. Hadi şimdi kim bilecek bakalım? Soru. Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihi nedir? Tüm sınıf elini kaldırdı. En tembel olanımız, şişko ve uzun olan arkadaşımız olduğu yerde kıvranıp zıplıyordu. Söyle bakalım dedi öğretmen. Bunda bilmeyecek ne var? Diye sınıfa seslendi. Sonra öğretmene bakıp 1881 yılında Selanik'te doğdu, 10 Kasım 1938 yılında Perşembe sabahı saat 9:05 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü öğretmenim dedi. Sezgin Alpaslan öğretmenimizle birlikte tüm sınıf onu ayakta alkışladık. Söz konusu Atatürk olduğunda yanlış cevap vermeyecek kadar zeki çocuklardık. Her şey bir yana, o mavi gözlü dev adam bir yanaydı. Sezgin Alparslan öğretmenimiz, kırmızı rujlu dudağı, kırmızı ojeli parmaklarıyla işaret ve orta parmağı arasına aldığı dolma kalemle notlar alıyor, sorduğu sorularla sık sık bilgilerimizi yokluyordu. Oturduğu masadan eteğini toparlayıp elinden kalemini bırakmadan kalktı. Tüm zarafetiyle. Çocuklar, biliyorsunuz ben yarın özel sebeplerden dolayı gelemeyeceğim. Müdürümüz benim yokluğumda bir öğretmenimizi görevlendirecektir. Ama oldu ki ders boş geçerse notunuzu alın. Matematik 4 işlem ve coğrafya 1 ve 2. üniteleri çalışın, oldu mu? Akıllı uslu olun da Sezgin Alparslan öğretmenin ne kadar güzel öğrencileri var desinler, olur mu? Dedi. Sınıf hep bir ağızdan olur öğretmenim dedik. Sessizce öğretmenimizin dediklerini defterimize not ettik. Ders boyunca çok sevdiğimiz öğretmenimizin bukle bukle saçlarına, iri güzel koyu kahve gözlerine, intizamlı bir ressam tarafından yerleştirilmiş gibi düzgün kaşlarına, inci gibi beyaz dişlerine, zarif kendinden daha değersiz küpelerine, kibarca kalkıp inen el hareketlerine baktık. Sonra zil çaldı. İrkilip hülyalardan uyandık. Okul dağılıyordu. Herkes sevdiği arkadaşıyla kol kola evin yolunu tuttu. Öğretmenimizden sonra sınıftan en son ben çıktım. Kemal'le. Okul dağılırken herkes birbiri üstüne atılıyordu. Koridorun sakinleştiğini sınıf kapısından görünce biz de hareketlendik. Dört tarafı demir parmaklıklı okulumuzun nizamiyesinden sanki gönüllü mahkumlar gibi çıktık. Kemal evine sola, ben sağa. Simitçi, keten helvacı, allı güllücüler, seyyar salıncakçılar arasından geçtik. Okul çıkışı bu manzara bizim mahkum olmadığımızın yegane kanıtıydı. Luna Park'ı yarıp geçercesine kalabalığı yarıp geçtik. Küçük ama mutlu olduğumuz bakımsız kondularımıza gittik. Evimiz konum olarak çok güzel bir yerde bulunuyordu. Fırın manzaralıydı. Adı ise Yeni Anadolu Ekmek Fırınıydı. Fırın manzaralı demek, fırından çıkan ilk sıcak ekmeği alma şansı demek. Sıcak ekmeğin margarin ile buluşması demek. Peynirin sıcak ekmek üzerindeki yağın üstüne kurulup oturması demek. Güveç yapmayı düşündüğünde annem, sadece karar vermesinin yetmesi demek. Hem burası Ankara, altında. Yok yok, Çin Çin burası, Çin Çin. Burada en güzel manzara fırın olur, bakkal olur, manav olur, kasap olur. Başka ne olacak ki? Esnem spor ayakkabılarımın içindeki mutlu ayaklarım beni taşlı yollarda bile yormadan evime ulaştırdı. Yandan düğmeli plastik ayakkabım olsa topu, ayağımın arkası çoktan yara olmuştu. Zaten bir daha plastik ayakkabılarımı giymemek için eşek sırtında keçi boynuzu satan amcaya vereceğim. Hem keçi boynuzu hem de leblebi yerim bu arada. Oh gel keyfim gel. Ben Esnem Sport'uma gül gibi bakarım gül. Salındım, indim evimize yakın olan son yamaçtan. Kapı önünde tarhana yapan annemin yamacında oturdum. Komşu kadın kızının saçını sirke ile silip ince bir tarakla tarıyor. Etrafı olan pire salgınından bahsediyordu. Bit, pire, tahta kurusu bu sıcakta kendini salmış insanlara huzursuzluk veriyormuş. Annem, akşama kadar yıkayıp yumadık yer bırakmadım oğlum dedi. Ama diye ekledi. Güzel ellerini tarhanadan çekip alnını sildikten sonra. Bu meretler gün içinde değil gece çıkar. Allah vere de çıkmasa lanet. Her yerlerimizi yer bırakmazlar dedi. Gece kondu böyleydi işte. Kerpiç içinden neler neler çıkıyordu. Karıncalar, kara fatmalar, hatta fareler. Kendilerine orada oyuk açıp kendi dünyalarını kuruyorlardı. Bazen bu deliklerden çıkan karıncaları gizliyor, üstünü örtüyor, annemizden saklıyorduk kız kardeşimle. Onların da anneleri, babaları, bir hayli çok akrabaları ve kardeşleri vardı. Onları ispiyon edecek de değildik yani. Sıcağın altında annem ve mahalleli kadınlar çatılara tarhanaları sermişlerdi. Çatılar tarhananın kuru kırmızı biber rengiyle doluydu. Akşam oldu. Yemeklerimizi yer sofrasında yedikten sonra beş kardeş bir odada yer yatağında hamsi gibi yan yana dizilip uyumaya çalıştık. Çünkü sadece gözlerimizi kapatmamız yetmiyordu. Her yerimiz bir süre sonra kaşınmaya başladı. Annem pencere önünde durmuş, pervazlara tuz serpiyor, bazı yerlere limon dilimleri bırakıyordu. Gece çıkıyor işte bu namussuzlar, gece diye mırıldandığını duyduk. Yatağın içinde kıvranıyor ama tatlı uykudan uyanmak da istemiyorduk. Sabahleyin kondumuzdan daha rahat olan okula gitmek için hepimiz kaçar gibi çıktık. 9 yaşında 3. sınıf öğrencisi olarak siyah önlüğümü giydim. Yakalığımı taktım, yola çıktım. Bu sefer mahallenin kadınlarına yakalanmadan, mıncıklanmadan küçük bayırı açtım. Uyuz olmuştuk sanki. ama koşturmaca esnasında hiçbir şey yoktu. Sınıfa girdim, sırama oturdum. Ders zili çaldı. İçeriye kocaman, belli, şişe dibi kalın camlı gözlüğü olan, fularlı, yüzüne renk kalsın diye o kadar sürdüğü boyaya rağmen asık suratlı bir kadın öğretmen girdi. Sınıfça ayağa kalktık. Öğretmenimizi selamladıktan sonra yerlerimize gacur gucur sesler arasında oturduk. Öğretmen tüm iticiliği ve asık suratıyla Sezgin öğretmenin masasında çok eğreti duruyordu. Kendini tanıttı. Bir gün sonra göremeyeceğimiz birini o kadar da dikkatle dinleyip adını hafızamıza almaya da çalışmadık. Herkes önüne eğilmiş ders kitaplarına bakıyordu. Kitapta kapak resmi olan Atatürk'e bakmak daha güzeldi. Öğretmen, "Bugün birlikteyiz çocuklar," dedi. Ders kitaplarından kafalarımızı kaldırıp ona doğru bakmaya başladık. "Hocanız özellikle çalışmayı istediğiniz bir şey söyledi mi çocuklar?" dedi. Sınıfımızın en akıllı kızı, "Matematik 4 işlem ve coğrafya 1 ve 2. ünite öğretmenim," dedi. "Aferin yavrum, otur. Önce tırnak kontrolü yapalım, sonra da derse geçeriz," dedi. Yerinden kalkarken sandalye ağlıyor gibi ses çıkardı. Ağırlığından gıcırtılı sesler duyuyorduk. Gülemiyorduk öğretmenin acı yüz ifadesinden. Gülecek bir şey de yoktu zaten. Sonra küçük ellerimize cetvelle vurabilirdi. Sadece sustuk ve onu dinledik. Dediklerini yapmak için hazırlandık. Pencere tarafından masa üstüne konulmuş ellere cetvelle dokunarak, hiç memnun olmayan sözler ederek ilerliyordu sıralar arasında. Sıra kendisine gelene kadar tırnağını yiyenlerin sayısı fazlalaşıyordu. Tırnaklarımızı yiyor, sonra da parmağımızı emiyorduk. Sırasını savanlar ter içinde kalanları izliyordu. Cetvelle hoşuna gitmeyen ellere vuruyor, hırpalıyordu. Tahtaya tek ayakta diktiği öğrenciler de çoğalmaya başladı. Benim önüme geldi. Aferin güzel," dedi. Yanımdan arka sıraya geçerken durdu, geri geldi. Başıma eğildi, dikkatlice baktı, yaklaştı, daha da yakından baktı. Bana "Kalk gidiyoruz, kalk kalk," dedi. "Siz de usluca durun, kontrol devam edecek. Bu nasıl sınıf böyle?" dedi. Beni sınıfın içinden gerçek bir mahkum gibi kaldırdı. Peşine taktı. Arkadaşlarımın duyacağı şekilde "Yavaş yürü, düşmesin bitin. Ne pis bir sınıfmış burası böyle," derken sınıfta arkadaşlar üzgün gözlerle bana bakıp aralarında fısıldaşmaya başladılar. 9 yaşında bir çocuk olarak boya sandığıyla okul arkadaşlarıma yakalanmaktan korkar ve utanırdım. Böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti. Sınıfın kapısından çıkarken öğretmen koca kalçalarını salladı. Elinden hiç düşürmediği cetvelle müdür muavini odasının yolunu tuttu. O önde, ben arkada odaya vardık. Odaya gelince odanın önündeki ceviz rengi masanın yanındaki rengi solmuş sandalyeye oturttu beni. Sandalyede oturduğumda başımdaki biti masaya düşürdü. O an için ne kadar ufak bir şeyin bu kadar büyük görüneceğini aklım almazdı. Sanki kocaman bir dinozor gibi orada duruyor, bir yere kıpırdamadan öylece bakıyordu. Oysa bitler, pireler, hoplar, zıplar uçardı da. Bu öylece beni tüm okula rezil etmek için oradan zerre kıpırdamıyordu. Öğretmenin sesleri içeriden geliyordu. Müdür muavini geldiğinde bunu görmeliydi. Başımdan aşağıya kovayla su serpilmiş gibi terliyordum. Her yerim sırılsıklam ter içinde kalmıştı. Masaya eğildim. Olanca kuvvetimle biti üfleyip masadan düşürdüm. Sanki masadan koca bir vazo düşmüş gibi gürültüyle düştüğünü duydum resmen. Bu kadar ufak bir şeyin nereye gittiğini görmemek lazım gelirken onu halen buradan bile görebiliyordum. Masanın biraz uzağında orada duruyordu bitim. İçeriden müdür muavini ve asık suratlı öğretmen çıktı. Masaya eğilip baktılar, bir şey göremediler. Asık suratlı öğretmen, "Ne yaptın oğlum bite? Ben sana dokunma demedim mi?" diye bağırdı. Bazen bir şey söylememek en güzelidir. Sustum. Çenemi yakalığıma dayayıp üzgün gözlerle titredim. Müdür muavini, "Tamam oğlum, üzülme, yapma. Müdür bey, bu çocuğun başında bit vardı. Ayrıca sınıf çok pis ve herkesin tırnakları kirpas içinde. Ben sizin yanınıza girince üflemiş muhtemelen," dedi. Kızgın ve hırçın bir şekilde. "Öğretmen hanım, siz dersinize girin. Ben ufaklıkla ilgilenirim," dedi. Ben masada oturmuş ağlıyorken, çok büyük bir iş başarmış olmanın gururu ile güzel olduğunu sandığı kalçalarını daha bir savuruyordu sağa sola. Yürüyen bir kötü insan görüyordum. Başımı önüme eğdim. Öğretmen kaybolana kadar zırladım. Müdür muavini bana ne yapacak diye düşünürken o elini omzuma koydu. "Gel içeri," dedi. "Senin öğretmenin yarın gelecek. Pek sevmezler bu öğretmenimizi. Sen ağlama daha fazla, olur mu?" dedi. "Öğretmenim, dün gece hiç uyumadık. Annem sabaha kadar pencere dibine, kapı aralıklarına limon. Hayır hayır oğlum, tamam, bir şey söylemene gerek yok. Şimdi ben seni eve yollayacağım. Git güzel bir banyo yaptırsın anne. Yarın gelirsin, olur mu? Dedi. Olur öğretmenim, dedim. Ayağa kalkıp odadan dışarı çıkarken içim biraz olsun rahatlamıştı. Okulun büyük kapısından çıkarken müdür muavini yanıma koşarak geldi. Kravatını rüzgardan havalanmaması için tutuyordu. Eğildi, dizleri üzerine çöktü. Omuzlarımdan iki koca eliyle tuttu. Bana bakarak, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın kimseye söyleme, olur mu? Dedi. Olur öğretmenim, dedim. Ben bu yaşta bile bitlendim oğlum. Bunlara üzülme. Ben de senin gibi bir gecekonduda oturuyorum. Oluyor böyle şeyler. Bunları dert etme. Ama beni de bitli müdür muavini diye çağırtma kimseye, olur mu? Dedi. Gözlerimden gülerken yaşlar aktı. Öğretmenim omuzlarımdan tutan ellerini bırakıp bağrına bastı. İçimde kelebekler uçuştu. Burnumu çekerken gülüyordum. Öğretmen odasına doğru giderken bana tekrar gülen gözlerle bakarak işaret parmağını havada salladı. Sakın ha, sakın, dedi. Eve gidene kadar bir ağlıyor bir gülüyordum. Ertesi gün okula geldiğimde sınıf arkadaşlarımla sıraya geçip bekledim. Önce İstiklal Marşı, sonra andımızı okuduktan sonra içeri girdik. Kimse dün yaşananlarla ilgili bir şey hatırlamıyordu. Çünkü kapıda güzel gözlü, güzel yüzlü, inci dişli Sezgin öğretmenimiz vardı. Ona baktığımda ben de bana yapılanları unutmuştum. Sevgi dolu gözleriyle bizleri süzüp, iki elini göğüsleri arasına koyup, sizleri çok özledim çocuklar, dedi. Hep birlikte, biz de sizi çok özledik hocam, diye bağırdık.
0: Sevgili dinleyenler, Ahmet Suat Düzgün'ün Bit Kontrolü adlı öyküsünü dinledik. O kontrolün kimi zaman hayatımızdaki kırılgan yerlerde saklı olduğunu, bir anlık farkındalığın bizi sarsabileceğini gösteriyor. Bu öykü, bireyin içsel dünyasına bir pencere açarken, bazen de en küçük olayların bile yaşamımızda nasıl derin izler bırakabileceğini hatırlatıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Aşk yokmuş orada, aşk nerede var bilmiyoruz ama diyoruz ki hep aramakla meşguluyuz. Aslında hayatta pek çok şey kendi elimizde. Nasıl mı efendim? Şöyle bir yazı paylaşacağım. İkinci bölümde şiirlerimizi paylaşmak için yazımı ben şimdi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Efendim, akıllı zeka küpü iki kız kardeş. Bir gün bir bilgiye denk geliyorlar. Bilgiye ne sorsalar anında cevabını alıyorlar. Daha sonra gel zaman git zaman bu kızlar Bilge'nin yanında kalmaya devam ediyorlar. Daha fazla bilgi almak için. Gel zaman git zaman Bilge her sordukları soruya doğru yanıt veriyor. Ama bir süre sonra kızlar bundan sıkılıyor ve sinir olmaya başlıyorlar. Hani o aşırı sevginin antipatiye dönüşme halini yaşıyorlar. Bu defa diyorlar ne yapalım, bu Bilge'yi bir şaşırtalım, bilemediği bir şey soralım ki kalsın öylece donup. Daha sonra kız kardeşlerden bir tanesi diyor ki tamam buldum. Elime bir tane kelebek alacağım, avucumu kapatacağım. Ve Bilge'ye diyeceğim ki bu kelebek yaşıyor mu yaşamıyor mu? Kızlar sordukları buldukları bu soruyla birlikte Bilge'ye koşturuyorlar. Elimde bir kelebek var. Söyle bakalım, her şeyi biliyorsun sen. Bu kelebek yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bilge şöyle bir kızlara bakıyor ve diyor ki sizin elinizde kızım, sizin elinizde. Hayatta mutlu olmak da bizim elimizde, huzuru bulmak da bizim elimizde. Tabii ki sizin çevrenizde pek çok olaylar gelişiyor olabilir. Sizin aksiniz yönde giden, seyreden durumlar olabilir. Ama bir de diğer açıdan bakmayı deneseniz, en azından kendi dünyanızı, belki de bir metrekarelik alanınızın sizin olduğunu bilip, aklınıza bir hayat kurup, onu da yaşatsanız hoş olmaz mı can dostlar?

uçurumun kenarında yımızır. Bir dilber kalesinin burcunda muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, kaldığım parmaklarım ucunda bir gamzelik rüzgar yetecek. Haydi beni, haydicek, haydicek. Uçurumun kenarındayım hazır, cihan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban, hazır. Uçurumun kenarındayım hazır, güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır, el etmez, gel etmez, gülçem uzaktan dolanır, uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet. Mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet. Peri değil, buhri değil. Gülce bir beyaz zehir. Gülce en vahimaz. Buram buram zehir. Yar gözünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla göğüsten, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerinde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.

uzakta bir kentin ümit ışıkları. Kamçı gibi yüzünde çakıyorken rüzgar, hangi fırına bitsen ekmek az önce bitmiş. Beteri var, beteri var. Okyanusun ortasındaki adada 40 yıllık felaket zedesin. Tepeden gördün zahide bir gemi. Koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Ta ki sahile kadar. Eyha, eyha, gemi birkaç adım önce gitmiş. Beteri var, beteri var. Tut ki bir kuyunun dibindesin. Yukarıdan salınıyor bir kalın urgan, kuyunun yarısına kadar. Ölüm geliyor, sevdiklerin geliyor aklına, tırmanıp tutuyorsun. Urgan sandığın bir yılanmış. Beteri var, beteri var. Say ki bir gece düştün güverteden, soğuk sularda ve karanlıkta bırakıp gitti seni gemi. Çırpınıp durdum sabahı kadar. Işıklarda görüyorsun uzakta bir ada. Yüzüyorsun, dudaklarında bir gülüş. Ulaşıyorsun, ulaşıyorsun. Ada sandığın dalgaların köpüğüymüş sadece. Beteri var, beteri var. Bir kutupta donmaktasın. Yakamadığın kibrit son kibritinmiş. Yakar yakmaz bitmiş. Beteri var, beteri var. Apartman tutuşmuş, orta kattasın. Alevler alt kattan çıkmış, üst kattan inmiş. Gördüğün su dolu kovaya hücrelerin bile sevinmiş. Kavrulmak üzereyken buldun o sıvı, su değil, benzinmiş. Beteri var,

Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Mavi Düşler. Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

parçalayıp araya soktuğun tüm zamanlar düşman sana artık. Bensiz attığın her adımda daha yaklaşıyorsun yalanları. Bensiz aldığın her nefeste soluyorsun tüm sahtelikleri içine. Tüm gerçekler senden vazgeçiyor. Git değil, kal demişti gözlerim kalbine. Öl demişti benimle, öl demişti benimle. İhanetinin cezası alabildiğine bensizlikti. Acı çektireyim diye öldürdüm kendini benliğimde. Şimdi ise sinsi bir zaman dilimi sıradan adımlarıyla kaldırıyor cenazeni içimde. Saat seni vazgeçiyor. Kanıyor gözlerim, anlamıyor hiçbir gece yarısı beni. Umursamıyor hiçbir gözyaşı acıdan buruşmuş tenimi. Sus, söyleme bana o yalan küfürleri. Susarak anlat, yazdığın o romanda beni nasıl sildiğini. Ve sen hayatın ön sözünde yazan yalan sevgili. Ve sen hayatın ön sözünde yazan yalan sevgili. Yalan sevgili. Sor kendine, neden sattın ruhunu? Söyle, uğruna öldürdüğüm seni ne için öldürdüğünü? Gözlerin, gülüşlerin hangi günahı oyuncak etti de kendine şimdi? Hangi mutluluğa sattın da ellerini? Başka tenlere tuz oldu teni. Sadece sor kendine sevgilim. Hiç mi sevmedin? Hiç mi sevmedin? Sen önce el oluyorsun, sonra son vedanın adı elveda oluyor dilimde. Ve şimdi bunu bil ki tüm saatler seni vazgeçiyor. Tüm saatler seni vazgeçiyor.

Bugün oradaydım. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya, aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun, masada kahkahanı, mutfakta. Mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda. Kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş sigon sehpaya. Bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan artık alan kırık vazoyla. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin. Kapıda bıraktığın ayak izlerin kalmış. Yastığın üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. Teyp'te dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Neylersin? Yazan. Yazan böyle yazmış demek ki şarkıyı. Nasıl da anlam buldu sen olmayınca. Neyleyim köşkü. Neyleyim sarayı. İçinde salınan sen olmayınca. İçinde salınan.

Beni güzel hatırla. Bunlar son satırlar. Falset gibi rüyaydım, esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur, sel oldum sokağında. Sonra toprak çekti suyu, kaybolup gittim. Belki de bir rüyaydım senin için. Uyandın ve ben bittim. Beni güzel hatırla, çünkü sevdim seni ben. Her şeyini. Sana sırdaş oldum, dost oldum, koynumda ağladın, yüzüne vurmadım hiçbir zaman eksiğini. Beni üzdün, kınamadım. Alışıktım vefasızla, el oldun, aldırmadım. Beni güzel hatırla, sayfalarca mektup bıraktım sana, şiirler yazdım her gece, çoğunu okutmadım. Sakladım bütün günahını, sevabını içimde. Sessizce gittim. Senden öncekiler gibi. Sen de anlamadın. Sen de anlamadın. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. Sana en yorgun sabahlar. Gülüşümü, gözlerimi. Sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka. Söylenmemiş merhabalar sakladım her bir köşeye. Vedalar bıraktım duraklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde. Fazlasıyla bıraktım ardımda. Beni güzel hatırla. Dizlerimde uyuduğunu düşün. Saçlarını okşadığımı. Üşüyen ellerini ısıttığımı. Mutlu olduğun anları getir gözlerinin önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün. Şaşırtmayı severim bilirsin. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan bütün günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum.

Ben de İncir Reçel'ini sevdim. İncir Reçel'i sendin aşkım. Şimdi kapat gözlerini. Yapacağın güzel şeyleri düşün. Beni unut demeyeceğim. Çünkü ben seni unutamazdım. Ama sakın hayata küsme. Ben yaptığın her şeyde yanımda olacağım. Sabah yine radyonun sesiyle uyanacaksın. Enerjiyle yatağından fırlayıp radyoyu kısacaksın. Sonra pencereyi açıp dışarı doğru gerineceksin. Dışarıda hikayelerini anlatmanı bekleyen binlerce hayat var. Hepsi de anlaşılmayı bekliyor benim gibi. Yaz aşkım. Hiç durmadan yaz. Birbirlerini anlat onları. Birbirlerine değerek, dokunarak yaşayabilmenin güzelliklerini anlat. Birbirlerine karışmayı anlat. Yaşam savaşı içinde yaşamayı, yaşatmayı unuttuklarını anlat. Sevişmeyi anlat onlara. En zor anlarda bile hiç ayrılmamacasına tek vücut olabilmeyi anlat. Yalnız yürümek zor. Kolayını anlat. Aniden cam açabileceğini anlat.

sensizlik şehrinde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mazinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız. Böylesi yokluğa var mı dayanır? Böylesi yangına kar mı dayanır? Böylesi hasrete can mı dayanır? Ölüp gidiyorum işte sessiz sedasız. Ölüp gidiyorum sessiz sedasız. Sessiz sedasız. Ölüp gidiyorum işte sessiz sedasız. Sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum işte sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.

bu şehirde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız.

farklıydı o. Beni anlaması için duyması gerekmezdi. Ben bakardım, o anlardı. Sevgiyi anlatmak için inledi sözcükler mi olmalı? Bazen bir bakış, bazen rüzgarla gelen bir parfüm kokusu ya da kafanın içinde dönüp dolaşan bir melodi anlatabilir aslında. O zaman aşkı gitarının tellerine saklayan Bahadır Sağlam'dan gelsin Sınırımız Gökyüzü. Efendim, bizleri ayrılan bir sürenin daha sonuna geldik. Ben Şeyma Selin, Göksel Yanlar. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Sıcak yaz günlerini ve deniz kokusunu bizlere hissettirecek bir şarkı ile veda ediyoruz.

0: hayatımıza verdiğimiz kararlar kadar onların doğruluğu da önemlidir.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeyi geçen Akere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram içinde eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece, Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Nur Sultan az bulutlu 6-20, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bakü parçalı bulutlu 19-24, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaani parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Komrat parçalı bulutlu 12-17, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.
2: Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfi Diyar programımızda tarih boyunca askeri ve idari açıdan sınır bölgesi olmuş, düşman akınlarına karşı koruma ve gözetleme noktası görevini üstlenmiş Serhat şehrimiz Kuleler ve Kaleler Diyarı Ardahan'ı tanıtacağız. Ardahan ili yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Milattan sonra 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. Milattan sonra 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya Anlaşması'yla Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda savaş tazminatı olarak Kars ve Batum'la birlikte 13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan, 1918 yılında Brest-Litovsk Antlaşması ile ana vatanına kavuşmuş, ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Ardahan'da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Müteakeresi şartları reddedilmiştir. Milli Şura Hükümeti, Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Kazım Karabekir Paşa, tarihe mal olan "Boğazlar Boğazımız, Kars Ardahan, bel kemiğimizdir" sözünü söyleyerek Ardahan'ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Türkiye'nin 75. ili olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 yılında çıkarılan yasayla 66 yıl ilçesi olduğu Kars ilinden ayrılarak Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinin sınırlarını almış ve yeni bir il olmuştur. Batısında Artvin, güneybatısında Erzurum, güneyinde ve güneydoğusunda ise Kars illeriyle komşu olan Ardahan'ın nüfusu son verilere göre 91.354 kişidir. Kuzeyinde Gürcistan'a bağlı Aceristan, kuzeydoğusunda ise Gürcistan ve Ermenistan yer almaktadır. Posof ilçesindeki Türközü Gümrük Kapısı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki önemli bağlantı noktalarından biridir. Ardahan'ın önemli geçit ve boğazları Erzurum'un Oltu ilçesine, Kars'a, Artvin'e, Batum'a ve Ahıska'ya açılır. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu köşesinde ortalama 1900 metre yükseklikte yer alan Ardahan'ın coğrafyası oldukça zengindir. Dağlar, platolar, vadiler, ovalar, 3000 metreyi aşan doruklar ve gölleriyle büyüleyici bir yapıya sahiptir. Kuzey kesiminde Yalnız Çam Dağları, güneybatı kesiminde Allahu Ekber Dağları vardır. İlin orta kesiminde uzanan yüksek düzlüklere Ardahan Yaylası denir. Karlar eridikten sonra yemyeşil çayırlarla kaplanan bu yayla önemli hayvan otlatma alanıdır. Ardahan ilinden doğan akarsular Türkiye sınırları dışındaki Hazar Denizi'ne dökülür. Bu akarsulardan başlıcası Kura Nehri'dir. Kaynağını Allahu Ekber Dağları'ndan alan Kura Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolayındadır. Ardahan ilinde iki doğal göl vardır. Bunlardan Çıldır Gölü'nün kapladığı alan 26 kilometre karedir. Daha kuzeydeki Aktaş Gölü'nün yüz ölçümü ise 14 kilometre karedir. Bozapin Gölü adıyla da anılan Aktaş Gölü'nün doğu yarısı Gürcistan sınırları içindedir. Şehrin ortasından geçen Kura Nehri ve Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü kış aylarında donar. Dev bir buz pateni sahasına dönüşen Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla dolaşmak şehri kış aylarında ziyaret edenler için sıra dışı bir deneyim sağlamaktadır. Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir doğa olayı yaşanır sevgili dinleyicilerimiz. Bu tarihlerde güneşin battığı saatlerde dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansır ve gölge Ulu Önder Atatürk'ün silüetini oluşturur. Karadağ yamaçlarına yansıyan atamızın silüeti ilk kez 1952 yılında fark edilmiş. Yaklaşık 20 dakika süresince net izlenebilen, dünyada eşi benzeri olmayan bu olay,
her yıl pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Ardahan'ın tarihi de en az doğası kadar zengindir. Medlerden Perslere, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin izlerini taşır. Farklı uygarlıklardan kalma kale, köprü, cami, kilise, şapel, kule, çeşme ve hamamlar şehrin tarihi mirasını zenginleştirir. Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından Çıldır Gölü'nün güneybatısında yer alan Taşköprü Kayalığı'na kazdırılan Fetih Kitabesi şehre ait ilk yazılı belge olarak bilinir. Ortalama 1800 metre yükseklikli Ardahan adeta ülkemizin yaylası konumundadır. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan il için yaylalar oldukça önemlidir. Soğuk ve gür suları, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Ardahan yaylaları hayvancılık için olduğu kadar doğa turizmi için de önemli bir potansiyel sunmaktadır. Hoçvan, Yalnızçam ve Bülbülhan yaylaları turizm potansiyeli açısından ön plana çıkmaktadır. Zorlu iklimi ve engebeli coğrafyası nedeniyle sanayi çok gelişememiş olsa da tarım ve özellikle hayvancılık ön plandadır. Geniş çayırlar ve yaylalar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için oldukça elverişlidir. Çıldır Gölü'nde sazan, tatlı su kefali ve alabalık avlanır. Geleneksel kaz yetiştiriciliği, ülke çapında ünlü kaşar peyniri ve Kafkas arı balı ise Ardahan'ın öne çıkan ürünlerindendir. İlin başlıca geçim kaynağı hayvancılık olduğu için gerek iklim koşulları, gerekse coğrafi koşulların yarattığı geniş meralar ve verimli otlaklar hayvancılığın gelişmesindeki başlıca etmenlerdir. Son yıllarda çağdaş yöntemlerle yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt ürünleri, özellikle peynircilik, arıcılık ve bal üretimi, ilin diğer ekonomik faaliyetlerinin başında gelir. El sanatları konusunda geleneksel değerlere sahip çıkmaya özen gösteren Ardahan, damal bebeği, halı kilim dokumaları ve ekolojik oyuncak üretimiyle ünlüdür. Ardahan'da yüksek rakımın etkisiyle kışlar uzun ve sert geçer. İl genelinde hakim olan karasal iklim oldukça sert bir yayla iklimidir. Sibirya yüksek basınç merkezinin de etkisiyle kışlar uzun, sert ve yağışlı geçer. İlin kuzeyinde ve batısında ise çetin bir Karadeniz iklimi etkilidir. Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olan Ardahan ve çevresinde dağların yanı sıra yüksekliği 3000 metreyi aşan pek çok doruk vardır. Bu coğrafi yapı şehir merkezi ve ilçelerde kış mevsiminin oldukça çetin geçmesine neden olur. Soğuk havaların Eylül ayından Mayıs ayına dek sürdüğü Ardahan'a daha çok yaz aylarında gitmek öneriliyor. Yayla turizmi, yöresel festival ve etkinliklerde çoğunlukla bu mevsimde yapılmaktadır. 3000 yıllık geçmişe sahip olan Ardahan, ev sahipliği yaptığı uygarlıklara ait tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikleri, yaylaları ve gölleriyle de dikkat çekmektedir. Şehir merkezinde ve çevre illerde birçok arkeolojik kalıntıya rastlanmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfediyar programımızda Ardahan ilimizle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türkü arasına gidiyoruz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yükseklerin diyarı, geçmişin ihtişamıyla doğanın hazinelerini bir arada sunan, farklı bir coğrafyaya sahip Ardahan ilimizi keşfe devam ediyoruz. Türkiye'nin kuzeydoğusunda bir sınır ili olan Ardahan, coğrafi konumu itibariyle yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren kaleler ve kuleler şehridir. Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine girmiş ve sık sık el değiştirmiştir. Ardahan'da özellikle Kura Nehri Vadisi boyunca birçok kale ve kule bulunmaktadır. İl genelinde 20 civarında kale ve birçok kule kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Bunların en önemlileri Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kazan Kale, Kurt Kale, Kinzi Kalesi, Kırnav, Kalecik ve Altaş Kaleleridir. Şehrin simgesi olan Ardahan Kalesi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 16. yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Kale, şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura Nehri'nin sol kıyısında bulunuyor. Ardahan Kalesi ve çevresinde yapılan kazılarda elde edilen kalıntılar, yörede ilk Tunç Çağı'ndan itibaren yerleşimin olduğunu ve bölgenin tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Kale, konumu itibariyle Kura Nehri'nin Ardahan Yüksek Ovası'ndaki havzasını görecek bir noktada inşa edilmiş. Mimarisi dikdörtgen planlı, kuleleri ise çokgen planlıdır. Bazalt taştan yapılan sur duvarları 745 metre uzunluğundadır. Baştan başa kare tabanlı ve çokgen planlı çok sayıda kuleyle desteklenmiştir. Yapımında düzgün kesme taşlar ve horasan harcı kullanılmıştır. Klasik Osmanlı hisarları görünümdeki kalenin duvar örgü tekniği, çokgen kuleleri ve konumlandırılış biçimi Rumeli hisarlarını andırmaktadır. Üzerindeki Arapça kitabe, kalenin Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirildiğini göstermektedir. 1544 tarihli kitabede, Arap, Rum ve Acem ülkelerinin, deniz ve karaların sahibi, Padişahlar Padişahı Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman-ı Azam namına yapılmıştır. Mülkü kıyamete kadar baki kalsın yazmaktadır. Şeytan Kalesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesi Yıldırımtepe köyünün yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde, Karaçay Vadisi'nde sarp bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Üç tarafı uçurum olan bu tepeye sadece tek bir yönden ulaşım mümkündür. Kaleye bu konumundan dolayı ulaşımının ve ele geçirilmesinin zor olması nedeniyle Şeytan Kalesi adı verildiği söyleniyor. Ayrıca kalenin ele geçirilememesi, kaledekilerin yenilmezliği, halk arasında kötü ruhlar ve şeytanla bağlantılı bir efsaneye de yol açmış. Deniz seviyesinden 1910 metre yükseklikte bulunan kale günümüzde oldukça sağlam biçimde kalmıştır. Simetrik olmayan bir plana sahip olan kalenin 3 kulesi vardır. Bunlardan biri günümüze sağlam biçimde ulaşmıştır. Konum ve mimari özellikleri bakımından Urartu Kalesi olduğu tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından ele geçirilmiş. Bu dönemlerde birçok ekleme ve onarım geçiren kalenin bünyesinde su sarnıcı, erzak deposu ve işapel kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca kalede 14. yüzyılda Aziz Stefan'a adanmış tek nefli bir kilisenin bulunduğu, bu yapıdan bugün yalnızca dört duvarın ayakta olduğu bilinmektedir. Kale, tarih boyunca birçok uygarlığın hakimiyetine girmiş, Gürcistan Krallığı dönemlerinde olduğu gibi 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır. Kalenin yakınında önemli bir ticaret alanı bulunmuştur. Rabat olarak bilinen bu yer, daha sonra sıradan bir yerleşkiye dönüşmüş olan Yıldırımtepe Köyü ve civarıdır. Günümüzde Şeytan Kalesi, sağlam yapısı ve ihtişamlı konumuyla dikkat çekmektedir. Seyir Tepesi'ne kadar araç yoluyla ulaşılabilmekte, buradan sonra ise patika bir yolla kaleye varılmaktadır. Ayrıca kale günümüzde gece aydınlatılarak bölge turizmine kazandırılmıştır. Çıldır ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan Taşköprü Köyü, Ardahan'ın tarihini ışık tutan çok özel bir mirasa sahiptir. Köyün kuzeyini sınırlayan kayalıklardan birinde dev bir kaya üzerine kazınmış kitabeler bulunur.
Bu yazıtlar Ardahan'ın bilinen en eski yazılı belgesi olarak kabul edilmektedir. Kitabenin Urartu krallarından 2. Sarduri'ye ait olduğu ifade ediliyor. Kitabeler tarih boyunca bölgedeki uygarlıklar hakkında önemli bilgiler sunmakta ve Ardahan'ın tarihi mirasını gözler önüne sermektedir. Ardahan şehir merkezinde yer alan Hamşioğlu Rasim Bey Konağı, yalnızca bir konak değil, aynı zamanda tarihe tanıklık eden bir milli mirastır. Giriş kapısının üzerinde bulunan 1911 tarihli Osmanlıca kitabe yapının geçmişine ışık tutar. Tek katlı ve dikdörtgen planlı bu yapı, Batı mimarisinin klasik bir örneği olup iç içe açılan oda ve salonlardan oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında resmi karargah ve kongre binası olarak kullanılan konak, bu yönüyle milli tarihimizde de önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise bir süre resmi hükümet binası olarak hizmet vermiştir. Konak daha sonraki dönemlerde Ardahan Devlet Hastanesi, ardından İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılmıştır. Böylece 100 yıl boyunca hem sağlık hem de yönetim alanlarında şehre hizmet etmeye devam etmiştir. Ardahan şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1956 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'nun Van Gölü'nden sonra en büyük tatlı su gölüdür. Akbaba ve Kısır Dağları arasında yer alan göl, tektonik bir çöküntü sonucu oluşmuştur. Yerli halk tarafından Ağlayan Göl ismiyle de anılan Çıldır Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık 26 kilometre karedir. Sonbahar mevsimi biterken göl donar ve yüzeyinde 1 metrelik bir buz kütlesi oluşur. Bu dönemde gölün üzerinde atlı kızaklarla gezintiler yapılır ve kızak yarışmaları düzenlenir. Yılın 4 mevsiminde balıkçılık yapılabilen gölde yakalanan en önemli balık türü sazan balığıdır. Kışın sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle buz tutan gölde kazma, kürek ve hatta testereyle kırılan kalın buz tabakası altından Eskimo usulü olarak adlandırılan yöntemle balık avı yapılmaktadır. Çok çeşitli kuş türlerinin yaşam alanı olan göl ve çevresi aynı zamanda göçmen kuşların göç rotası üzerinde bulunuyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliktedir. Çıldır Gölü üzerinde irili ufaklı 4 ada bulunur. Bu adaların en büyüğü, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Akçakale Adası'dır. Ada hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Neolitik döneme ait pek çok mimari yapının kalıntılarına rastlanan ada, aynı zamanda birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Ada üzerindeki kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Sultan Arpaslan'ın bölgeyi Selçuklu topraklarına kattıktan sonra kendi adını taşıyan kalenin de bu ada üzerinde bulunduğu aktarılmaktadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra ada, yaz aylarında çok sayıda kuş türünün üreme alanı olarak da öne çıkar. Özellikle Angut kuşu ve Van Gölü martısı türlerinin göç yolu üzerinde yer alması sebebiyle Akçakale Adası bölgenin en önemli kuş gözlem noktalarından biridir. Çıldır Gölü'nün bilinen efsanesine göre eskiden Çıldır Gölü'nün dibinde bir şehir varmış. Buranın beyi Akçakale'de otururmuş. Çukur'da kurulmuş olan bu şehrin 9 burma musluklu çeşmesi varmış. Şehrin beyi, gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar, yoksa şehri su basar demiş. Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su doldurmakta olan bir kıza 7 yıldır gurbette olan ağabeyinin geldiğini müjdelemişler. 9 burma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız sevindiğinden evine koşup giderken burmayı kapatmayı unutmuş. O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık 9 burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz hale gelmiş. Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar. Ertesi gün şehirden ancak kilisenin kümbeti görülürken akşama kadar onlar da sular altında kalmış. Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakale Adası'na gelmişler. Çıldır Gölü de o 9 burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıkmıştır.
sular altında kalan şehir efsaneye göre Çıldır Gölü'dür. Ardahan'ın saklı tarihini ışık tutan yerlerden biri de Övündü ve Ortakent mağaralarıdır. Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale bölgesinde bulunan Övündü mağaraları, kalker kaya kütlelerinin oyulmasıyla oluşmuş iki grup mağara yerleşiminden meydana geliyor. Yüzyıllar boyunca barınma ve yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen bu mağaralar, geçmişten bugüne uzanan sessiz tanıklar gibidir. Hanak ilçesi Ortakent kasabasının güneyinde ise Büyük Nakala mağaraları dikkat çeker. Kura Nehri Vadisi'nin sarp kayalıklarına oyulmuş olan bu mağaralar, çok sayıda yerleşim alanının yanı sıra büyük bir kaya kilisesini de barındırmaktadır. Tarihi kaynaklarda bu mağara grubunun yontma taş çağına kadar uzanan izler taşıdığı belirtiliyor. Ardahan'ın doğal güzelliklerinden biri de Yalnız Çam Kayak Merkezi'dir. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan bu merkez, yüksek rakımı ve zengin kar örtüsüyle kış turizminin gözde mekanlarından biridir. Alanda farklı zorluk seviyelerinde en uzunu 4 kilometre olmak üzere 4 adet pist bulunmaktadır. Yalnız Çam Kayak Merkezi'ne yağan kar, dünya üzerinde sadece Alp Dağları'nda ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar özelliği taşıyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken yine güzel bir Ardahan türküsü dinliyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dört bir köşesine dağılmış güçlü kaleleriyle tarih boyunca önemli bir sınır yerleşimi olan Kaleler ve Kuleler Diyarı, Serhat şehrimiz Ardahan'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Ardahan mutfağı aslında bu coğrafyanın ikliminden, doğasından ve yaşam tarzından izler taşır. Geniş çayır ve yaylalarda yapılan hayvancılık sayesinde et ve süt ürünleri oldukça lezzetlidir. Bu nedenle yöresel mutfakta et, süt ürünleri ve tahıl ağırlıklı yemekler ön plandadır. Ardahan'ın en bilinen tatları arasında kaz eti, kesme aşı, tereyağında alabalık, tandır kebap, dolma kebap, kaçkuş, etli hangel, kayıtma, kete ve katmer sayılabilir. Kalitesi ve tadıyla ün salmış Ardahan kaşar peyniri ve Kafkas arı balı bu toprakların en özel lezzetleri arasındadır. Ardahan'a ziyaret edenlere hediyelik eşya ve yöresel ürün olarak halı ve kilim dokumaları, bal ve peynir çeşitleriyle meyve deposu olan Posof'tan elma, erik, dut, erik pestili ve marmelatını önerebiliriz. Yöreden alabileceğiniz bir diğer kültür değeri Ardahan'ın Damal ilçesine özgü el emeği ve geleneksel dokuma bebeklerdir. Bu bebekler yalnızca çocuk oyuncağı değil, aynı zamanda yöresel kıyafetlerini, el sanatlarını ve kültürel değerleri yansıtan birer sanat eseridir. Bu bebekler 1996 yılında Japonya'da düzenlenen yöresel folklorik bebekler yarışmasında el emeği kategorisinde dünya birincisi olmuştur. Ardahan'da kültür ve doğa bir araya geldiğinde festival zamanı gelmiş demektir. Yaz aylarında Damal Kaşar ve Bal Festivali, yöresel lezzetleri ve el emeği ürünlerini ziyaretçilerine sunar. Festival boyunca halk oyunları, müzik ve sergilerle Ardahan'ın renkli kültürü gözler önüne serilir. Kış mevsiminde ise Kaz Festivali başlar. Karın beyaz örtüsü altında hazırlanan kaz yemekleri, yöresel tatlarla buluşur. Ziyaretçiler hem lezzetli sofraların tadını hem de folklorik gösterilerle kışın keyfini çıkarır. Ve tabii ki yaylalar ve göller Ardahan'da başka bir hayat sunmakta. Atlı kızaklar ve kuşların göç yolu üzerindeki gösterileri, Yalnız Çam Kayak Merkezi'nin bembeyaz pistleri ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatıyor. Sevgili dinleyiciler, Ardahan'a geldiğinizde Ardahan Kalesi'nde tarihin izinde bir yolculuğa çıkmadan, Şeytan Kalesi'nin

görkemine şahit olmadan, Çıldır Gölü'nde kış aylarında buz üstünde atlı kızak yapmadan, yazın tekneyle gezmeden, Yalnız Çam Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkarmadan, kaz etini tatmadan, meşhur kaşar peyniri ve bal almadan, damal bebeklerinden birini hatıra olarak getirmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Ardahan ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 2 Ekim Cuma günü Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, periyot boyu güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisi 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından herkese merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'nda birlikteliğimiz bu hafta 1950'li yıllarla başlıyor. Programımızın bu hafta ilk konuğu Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie. Müzisyen ve yapımcı Henry Glover tarafından keşfedilen John, 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie adını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Müzik Sokağı'na bu hafta Little Willie'den dinleyeceğimiz Fever şarkısıyla başlıyoruz. 1956 yılında çıkan ve 1 milyondan fazla satan Fever, şarkıcıya altın plak kazandırdı. Fever yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen halidir. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başlayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, solo kariyerinde 1947'den 1967'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi. Doris Day'in 1956 yılında rol aldığı The Man Who Knew Too Much filminde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında Akademi Ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1950'li yıllardan bu hafta paylaşacağımız son isim Buddy Knox oluyor. Amerikalı şarkıcı Buddy Wayne Knox, müzik hayatına lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Rhythm Orchids isimli grupla başladı. Rock müziğe yaptığı öncü nitelikteki katkısından dolayı Rockabilly Hall of Fame ailesine dahil olan Knox'ın Party Doll isimli hit şarkısı The Rock and Roll Hall of Fame'in rock and roll müziği şekillendiren 500 şarkısından biri olarak gösteriliyor. 1957 yılında yayınlanan ve 1 milyondan fazla satarak altın plakla ödüllendirilen bu güzel şarkı şimdi Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 60'lı yıllardan paylaşacağımız ilk isim James Brown olacak. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan sanatçı, müzik hayatına bir kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. İlk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkaran Brown'un 60'lı yıllarda kariyerini parlatan hit şarkılarından biriyle programımız devam edecek. 25 Aralık 2006 tarihinde kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, Müzik Sokağı'nda şimdi sizlerle.

0: sokağında 1960'lı yıllardaki yolculuğumuz İngiliz şarkıcı ve yapımcı Dusty Springfield'la devam ediyor. Mezzo soprano sesiyle soul müziğin önemli kadın şarkıcıları arasında yer alan Springfield, 1950'lerin sonundan 90'lı yıllara uzanan bir müzik kariyerine sahip. 1958 yılında The Lana Sisters grubuyla müzik kariyerine başlayan sanatçının 1963-1989 yılları arasında ilk 6'ya girmiş Amerikan Billboard 100 listesinde 20, Birleşik Krallık'ta ise 16 single'ı bulunuyor. Şimdi de Dusty Springfield'ın 1963 yılında solo kariyerine başladığı I Only Want To Be With You isimli hit şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

Müzik Sokağı'nda 1960'lar köşesinde Bobby Vinton yer alıyor. Polonya asıllı Amerikalı şarkıcı Stanley Robert Vinton Jr. ya da bildiğimiz adıyla Bobby Vinton, profesyonel kariyerine 1960 yılında A Young Man with a Big Band isimli grubun lideri olarak başladı. Pop müzik dünyasında Polonyalı Prince olarak bilinen Bobby Vinton'ın en ünlü teklisi Tony Bennett'in 1951 tarihli şarkısının cover'ı olan Blue Velvet, 1963 yılında Billboard 100 listesinde 1 numara, İngiltere'de 2 numara olma başarısı gösterdi. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan ABBA grubu, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anne-Frid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-1982 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçılar arasında yerini alıyor. Grubun 1979'da yayınlanan, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus tarafından yazılan Gimme Gimme Gimme ya da A Man After Midnight şarkısıyla programımız devam ediyor.
1: Burası Vitoroloji'nin sesli radyosu.

single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Frankie Previte ve John DeNicola'nın yazdığı Hungry Eyes isimli şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 6 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1.155.519 lira ceza kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban Bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet temsilciler meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunulan Avrupa Birliği 2017 isimli yasa tasarısını imzaladı. Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanınmış oldu. Avrupa Birliği 2017 başlıklı yasanın kabul edilmesi her iki bayram için de eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak. Ve son olarak spor. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 18-24 derece, Atina az bulutlu 16-24, Berlin çok bulutlu 12-22, Helsinki çok bulutlu 6-12, Kiev az bulutlu 10-19, Kopenhag sağanak yağışlı 12-17, Londra sağanak yağışlı 18-24, Madrid az bulutlu 18-30, Paris çok bulutlu 18-25, Priştine parçalı bulutlu 8-21, Roma az bulutlu 17-27, Saraybosna az bulutlu 7-17, Sofya az bulutlu 9-18, Tiran az bulutlu 12-25, Varşova parçalı bulutlu 6-18, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih parçalı bulutlu 11-28 derece. Amman az bulutlu 16-28, Aşgabat az bulutlu 14-23, Nur Sultan az bulutlu 6-20, Bağdat az bulutlu ve açık 27-37, Bakü parçalı bulutlu 19-24, Bişkek az bulutlu 8-23, Duşanbe az bulutlu 15-30, Kabil az bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu 22-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-37, Medine az bulutlu ve açık 28-42, Mekke az bulutlu ve açık 29-39, Riyad az bulutlu ve açık 26-40, Şam az bulutlu 16-29, Tahran az bulutlu 20-30, Taşkent az bulutlu 15-29, Tiflis az bulutlu 15-22, Tokyo parçalı bulutlu 19-21 derece, Cezayir az bulutlu 22-35, Kahire az bulutlu 20-31, Melbourne az bulutlu 18-23, Montreal parçalı bulutlu 11-19, New York az bulutlu 15-21, Sydney az bulutlu 14-23, Washington parçalı bulutlu 16-23 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-19, Frankfurt çok bulutlu 13-26, Gümülcine parçalı bulutlu 17-23, Kırcaani parçalı bulutlu 14-21, Köln parçalı bulutlu 17-28, Komrat parçalı bulutlu 12-17, Köstence çok bulutlu 14-20, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica az bulutlu 13-24, Selanik az bulutlu 15-24, Şumlu parçalı bulutlu 11-19, Taraglia parçalı bulutlu 12-19, Balkaneş parçalı bulutlu 12-20, Zenitsa az bulutlu 10-23, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 13-23, Bilecik 11-18, Bursa 12-21, Çanakkale 15-22, Edirne 13-22, İstanbul 16-21, Kırklareli 12-18, Kocaeli 13-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21, Yalova 16-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 15-28, Denizli 15-22, Kütahya 8-16, İzmir 16-25, Manisa 14-24, Muğla 12-23, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'le Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 19-24, Antalya 21-28, Burdur 11-21, Hatay 18-26, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 17-24, Mersin 20-25, Osmaniye 8-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 10-19, Ankara 11-17, Çankırı 7-21, Eskişehir 10-19, Karaman 12-17, Kayseri 8-20, Kırıkkale 10-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-19, Nevşehir 7-16, Niğde 10-18, Sivas 6-17, Yozgat 5-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 10-21, Bolu 7-18, Düzce 9-19, Karabük 7-18, Kastamonu 4-16, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Amasya 10-18, Artvin 13-16, Bayburt 7-15, Çorum 8-18, Giresun 15-18, Gümüşhane 9-15, Ordu 14-19, Rize 16-19, Samsun 13-19, Sinop 14-21, Tokat 9-16, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-19, Ardahan 7-15, Bingöl 12-18, Bitlis 9-15, Elazığ 13-19, Erzincan 11-16, Erzurum 6-13, Hakkari 12-20, Iğdır 14-22, Kars 6-17, Malatya ve Muş 12-20, Tunceli 11-21, Şırnak 14-23, Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-23, Batman 16-23, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24, Mardin 15-22, Şanlıurfa 18-25, Siirt 17-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıtta düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14'te açılacak. Başkan Kurtulmuş'un yapacağı sunuş konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Başkan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da resepsiyon verilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya ile doğalgaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik minerallere kadar uzanan yeni nesil ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 ilde 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu omurgasından yaralanan Filistinli Sıla Ebu Kerim, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. 6 yaşındaki Sıla, Türkiye'de gerçekleştirilecek ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor. Güney Kore, ulusal istihbarat seviyesinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli iki askerin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurmasını Ukrayna'ya yönelik destek arayışı olarak gördüğü bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yata işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Balıkesir hariç, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Akdeniz bölgesinde Isparta hariç ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri, Rize, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyıları kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesinde Edirne ve Çanakkale hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İstanbul ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfi Diyar programımızda tarih boyunca askeri ve idari açıdan sınır bölgesi olmuş, düşman akınlarına karşı koruma ve gözetleme noktası görevini üstlenmiş Serhat şehrimiz Kuleler ve Kaleler Diyarı Ardahan'ı tanıtacağız. Ardahan ili yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Milattan sonra 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. Milattan sonra 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya Anlaşması'yla Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda savaş tazminatı olarak Kars ve Batum'la birlikte 13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan, 1918 yılında Brest-Litovsk Antlaşması ile ana vatanına kavuşmuş, ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Ardahan'da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Müteakerisi şartları reddedilmiştir. Milli Şura Hükümeti, Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Kazım Karabekir Paşa, tarihe mal olan Boğazlar Boğazımız, Kars Ardahan, bel kemiğimizdir sözünü söyleyerek Ardahan'ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Türkiye'nin 75. ili olan Ardahan, 27 Mayıs 1992 yılında çıkarılan yasayla 66 yıl ilçesi olduğu Kars ilinden ayrılarak Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinin sınırlarını almış ve yeni bir il olmuştur. Batısında Artvin, güneybatısında Erzurum, güneyinde ve güneydoğusunda ise Kars illeriyle komşu olan Ardahan'ın nüfusu son verilere göre 91.354 kişidir. Kuzeyinde Gürcistan'a bağlı Aceristan, kuzeydoğusunda ise Gürcistan ve Ermenistan yer almaktadır. Posof ilçesindeki Türk özlü gümrük kapısı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki önemli bağlantı noktalarından biridir. Ardahan'ın önemli geçit ve boğazları, Erzurum'un Oltu ilçesine, Kars'a, Artvin'e, Batum'a ve Ahıska'ya açılır. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu köşesinde ortalama 1900 metre yükseklikte yer alan Ardahan'ın coğrafyası oldukça zengindir. Dağlar, platolar, vadiler, ovalar, 3000 metreyi aşan doruklar ve gölleriyle büyüleyici bir yapıya sahiptir. Kuzey kesiminde Yalnız Çam Dağları, güneybatı kesiminde Allahu Ekber Dağları vardır. İlin orta kesiminde uzanan yüksek düzlüklere Ardahan Yaylası denir. Karlar eridikten sonra yemyeşil çayırlarla kaplanan bu yayla önemli hayvan otlatma alanıdır. Ardahan ilinden doğan akarsular Türkiye sınırları dışındaki Hazar Denizi'ne dökülür. Bu akarsulardan başlıcası Kura Nehri'dir. Kaynağını Allahu Ekber Dağları'ndan alan Kura Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolayındadır. Ardahan ilinde iki doğal göl vardır. Bunlardan Çıldır Gölü'nün kapladığı alan 26 kilometre karedir. Daha kuzeydeki Aktaş Gölü'nün yüz ölçümü ise 14 kilometre karedir. Hozapin Gölü adıyla da anılan Aktaş Gölü'nün doğu yarısı Gürcistan sınırları içindedir. Şehrin ortasından geçen Kura Nehri ve Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü kış aylarında donar. Dev bir buz pateni sahasına dönüşen Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla dolaşmak şehri kış aylarında ziyaret edenler için sıra dışı bir deneyim sağlamaktadır. Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir doğa olayı yaşanır sevgili dinleyicilerimiz. Bu tarihlerde güneşin battığı saatlerde dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansır ve gölge Ulu Önder Atatürk'ün silüetini oluşturur. Karadağ yamaçlarına yansıyan atamızın silüeti ilk kez 1952 yılında fark edilmiş. Yaklaşık 20 dakika süresince net izlenebilen, dünyada eşi benzeri olmayan bu olay,
her yıl pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Ardahan'ın tarihi de en az doğası kadar zengindir. Medlerden Perslere, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin izlerini taşır. Farklı uygarlıklardan kalma kale, köprü, cami, kilise, şapel, kule, çeşme ve hamamlar şehrin tarihi mirasını zenginleştirir. Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından Çıldır Gölü'nün güneybatısında yer alan Taşköprü Kayalığı'na kazdırılan Fetih Kitabesi şehre ait ilk yazılı belge olarak bilinir. Ortalama 1800 metre yükseklikle Ardahan adeta ülkemizin yaylası konumundadır. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan il için yaylalar oldukça önemlidir. Soğuk ve gür suları, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Ardahan yaylaları hayvancılık için olduğu kadar doğa turizmi için de önemli bir potansiyel sunmaktadır. Hoçvan, Yalnızçam ve Bülbülhan yaylaları turizm potansiyeli açısından ön plana çıkmaktadır. Zorlu iklimi ve engebeli coğrafyası nedeniyle sanayi çok gelişememiş olsa da tarım ve özellikle hayvancılık ön plandadır. Geniş çayırlar ve yaylalar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için oldukça elverişlidir. Çıldır Gölü'nde sazan, tatlı su kefali ve alabalık avlanır. Geleneksel kaz yetiştiriciliği, ülke çapında ünlü kaşar peyniri ve Kafkas arı balığı ise Ardahan'ın öne çıkan ürünlerindendir. İlin başlıca geçim kaynağı hayvancılık olduğu için gerek iklim koşulları, gerekse coğrafi koşulların yarattığı geniş meralar ve verimli otlaklar hayvancılığın gelişmesindeki başlıca etmenlerdir. Son yıllarda çağdaş yöntemlerle yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt ürünleri, özellikle peynircilik, arıcılık ve bal üretimi, ilin diğer ekonomik faaliyetlerinin başında gelir. El sanatları konusunda geleneksel değerlere sahip çıkmaya özen gösteren Ardahan, damal bebeği, halı kilim dokumaları ve ekolojik oyuncak üretimiyle ünlüdür. Ardahan'da yüksek rakımın etkisiyle kışlar uzun ve sert geçer. İl genelinde hakim olan karasal iklim oldukça sert bir yayla iklimidir. Sibirya yüksek basınç merkezinin de etkisiyle kışlar uzun, sert ve yağışlı geçer. İlin kuzeyinde ve batısında ise çetin bir Karadeniz iklimi etkilidir. Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olan Ardahan ve çevresinde dağların yanı sıra yüksekliği 3000 metreyi aşan pek çok doruk vardır. Bu coğrafi yapı şehir merkezi ve ilçelerde kış mevsiminin oldukça çetin geçmesine neden olur. Soğuk havaların Eylül ayından Mayıs ayına dek sürdüğü Ardahan'a daha çok yaz aylarında gitmek öneriliyor. Yayla turizmi, yöresel festival ve etkinlikler de çoğunlukla bu mevsimde yapılmaktadır. 3000 yıllık geçmişe sahip olan Ardahan, ev sahipliği yaptığı uygarlıklara ait tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikleri, yaylaları ve gölleriyle de dikkat çekmektedir. Şehir merkezinde ve çevre illerde birçok arkeolojik kalıntıya rastlanmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Keşfediyar programımızda Ardahan ilimizle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türkü arasına gidiyoruz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yükseklerin diyarı, geçmişin ihtişamıyla doğanın hazinelerini bir arada sunan, farklı bir coğrafyaya sahip Ardahan ilimizi keşfe devam ediyoruz. Türkiye'nin kuzeydoğusunda bir sınır ili olan Ardahan, coğrafi konumu itibariyle yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren kaleler ve kuleler şehridir. Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine girmiş ve sık sık el değiştirmiştir. Ardahan'da özellikle Kura Nehri Vadisi boyunca birçok kale ve kule bulunmaktadır. İl genelinde 20 civarında kale ve birçok kule kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Bunların en önemlileri Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kazan Kale, Kurt Kale, Kinzi Kalesi, Kırnav, Kalecik ve Altaş Kaleleridir. Şehrin simgesi olan Ardahan Kalesi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 16. yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Kale, şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura Nehri'nin sol kıyısında bulunuyor. Ardahan Kalesi ve çevresinde yapılan kazılarda elde edilen kalıntılar, yörede ilk Tunç Çağı'ndan itibaren yerleşimin olduğunu ve bölgenin tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Kale, konumu itibariyle Kura Nehri'nin Ardahan Yüksek Ovası'ndaki havzasını görecek bir noktada inşa edilmiş. Mimarisi dikdörtgen planlı, kuleleri ise çokgen planlıdır. Bazalt taştan yapılan sur duvarları 745 metre uzunluğundadır. Baştan başa kare tabanlı ve çokgen planlı çok sayıda kuleyle desteklenmiştir. Yapımında düzgün kesme taşlar ve horasan harcı kullanılmıştır. Klasik Osmanlı hisarları görünümündeki kalenin duvar örgü tekniği, çokgen kuleleri ve konumlandırılış biçimi Rumeli hisarlarını andırmaktadır. Üzerindeki Arapça kitabe, kalenin Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirildiğini göstermektedir. 1544 tarihli kitabede, Arap, Rum ve Acem ülkelerinin, deniz ve karaların sahibi, Padişahlar Padişahı Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman-ı Azam namına yapılmıştır. Mülkü kıyamete kadar baki kalsın yazmaktadır. Şeytan Kalesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesi Yıldırımtepe köyünün yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde, Karaçay Vadisi'nde sarp bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Üç tarafı uçurum olan bu tepeye sadece tek bir yönden ulaşım mümkündür. Kaleye bu konumundan dolayı ulaşımının ve ele geçirilmesinin zor olması nedeniyle Şeytan Kalesi adı verildiği söyleniyor. Ayrıca kalenin ele geçirilememesi, kaledekilerin yenilmezliği, halk arasında kötü ruhlar ve şeytanla bağlantılı bir efsaneye de yol açmış. Deniz seviyesinden 1910 metre yükseklikte bulunan kale günümüzde oldukça sağlam biçimde kalmıştır. Simetrik olmayan bir plana sahip olan kalenin 3 kulesi vardır. Bunlardan biri günümüze sağlam biçimde ulaşmıştır. Konum ve mimari özellikleri bakımından Urartu Kalesi olduğu tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından ele geçirilmiş. Bu dönemlerde birçok ekleme ve onarım geçiren kalenin bünyesinde su sarnıcı, erzak deposu ve işapel kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca kalede 14. yüzyılda Aziz Stefan'a adanmış tek nefli bir kilisenin bulunduğu, bu yapıdan bugün yalnızca dört duvarın ayakta olduğu bilinmektedir. Kale, tarih boyunca birçok uygarlığın hakimiyetine girmiş, Gürcistan Krallığı dönemlerinde olduğu gibi 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır. Kalenin yakınında önemli bir ticaret alanı bulunmuştur. Rabat olarak bilinen bu yer, daha sonra sıradan bir yerleşkeye dönüşmüş olan Yıldırımtepe Köyü ve civarıdır. Günümüzde Şeytan Kalesi, sağlam yapısı ve ihtişamlı konumuyla dikkat çekmektedir. Seyir Tepesi'ne kadar araç yoluyla ulaşılabilmekte, buradan sonra ise patika bir yolla kaleye varılmaktadır. Ayrıca kale günümüzde gece aydınlatılarak bölge turizmine kazandırılmıştır. Çıldır ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan Taşköprü Köyü, Ardahan'ın tarihini ışık tutan çok özel bir mirasa sahiptir. Köyün kuzeyini sınırlayan kayalıklardan birinde dev bir kaya üzerine kazınmış kitabeler bulunur.
Bu yazıtlar Ardahan'ın bilinen en eski yazılı belgesi olarak kabul edilmektedir. Kitabenin Urartu krallarından 2. Sarduri'ye ait olduğu ifade ediliyor. Kitabeler tarih boyunca bölgedeki uygarlıklar hakkında önemli bilgiler sunmakta ve Ardahan'ın tarihi mirasını gözler önüne sermektedir. Ardahan şehir merkezinde yer alan Hamşioğlu Rasim Bey Konağı yalnızca bir konak değil, aynı zamanda tarihe tanıklık eden bir milli mirastır. Giriş kapısının üzerinde bulunan 1911 tarihli Osmanlıca kitabe yapının geçmişine ışık tutar. Tek katlı ve dikdörtgen planlı bu yapı, Batı mimarisinin klasik bir örneği olup iç içe açılan oda ve salonlardan oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında resmi karargah ve kongre binası olarak kullanılan konak, bu yönüyle milli tarihimizde de önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise bir süre resmi hükümet binası olarak hizmet vermiştir. Konak daha sonraki dönemlerde Ardahan Devlet Hastanesi, ardından İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılmıştır. Böylece 100 yıl boyunca hem sağlık hem de yönetim alanlarında şehre hizmet etmeye devam etmiştir. Ardahan şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1956 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'nun Van Gölü'nden sonra en büyük tatlı su gölüdür. Akbaba ve Kısır Dağları arasında yer alan göl, tektonik bir çöküntü sonucu oluşmuştur. Yerli halk tarafından Ağlayan Göl ismiyle de anılan Çıldır Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık 26 kilometre karedir. Sonbahar mevsimi biterken göl donar ve yüzeyinde 1 metrelik bir buz kütlesi oluşur. Bu dönemde gölün üzerinde atlı kızaklarla gezintiler yapılır ve kızak yarışmaları düzenlenir. Yılın 4 mevsiminde balıkçılık yapılabilen gölde yakalanan en önemli balık türü sazan balığıdır. Kışın sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle buz tutan gölde kazma, kürek ve hatta testereyle kırılan kalın buz tabakası altından Eskimo usulü olarak adlandırılan yöntemle balık avı yapılmaktadır. Çok çeşitli kuş türlerinin yaşam alanı olan göl ve çevresi aynı zamanda göçmen kuşların göç rotası üzerinde bulunuyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliktedir. Çıldır Gölü üzerinde irili ufaklı 4 ada bulunur. Bu adaların en büyüğü, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Akçakale Adası'dır. Ada hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Neolitik döneme ait pek çok mimari yapının kalıntılarına rastlanan ada, aynı zamanda birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Ada üzerindeki kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Sultan Arpaslan'ın bölgeyi Selçuklu topraklarına kattıktan sonra kendi adını taşıyan kalenin de bu ada üzerinde bulunduğu aktarılmaktadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra ada, yaz aylarında çok sayıda kuş türünün üreme alanı olarak da öne çıkar. Özellikle Angut kuşu ve Van Gölü martısı türlerinin göç yolu üzerinde yer alması sebebiyle Akçakale Adası bölgenin en önemli kuş gözlem noktalarından biridir. Çıldır Gölü'nün bilinen efsanesine göre eskiden Çıldır Gölü'nün dibinde bir şehir varmış. Buranın beyi Akçakale'de otururmuş. Çukurda kurulmuş olan bu şehrin 9 burma musluklu çeşmesi varmış. Şehrin beyi, gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar, yoksa şehri su basar demiş. Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su doldurmakta olan bir kıza 7 yıldır gurbette olan ağabeyinin geldiğini müjdelemişler. 9 burma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız sevindiğinden evine koşup giderken burmayı kapatmayı unutmuş. O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık 9 burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz hale gelmiş. Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar. Ertesi gün şehirden ancak kilisenin kümbeti görülürken akşama kadar onlar da sular altında kalmış. Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakale Adası'na gelmişler.
Çıldır Gölü de o 9 burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıkmıştır. Sular altında kalan şehir efsaneye göre Çıldır Gölü'dür. Ardahan'ın saklı tarihini ışık tutan yerlerden biri de Övündü ve Ortakent mağaralarıdır. Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale bölgesinde bulunan Övündü mağaraları, kalker kaya kütlelerinin oyulmasıyla oluşmuş iki grup mağara yerleşiminden meydana geliyor. Yüzyıllar boyunca barınma ve yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen bu mağaralar, geçmişten bugüne uzanan sessiz tanıklar gibidir. Hanak ilçesi Ortakent kasabasının güneyinde ise Büyük Nakala mağaraları dikkat çeker. Kura Nehri Vadisi'nin sarp kayalıklarına oyulmuş olan bu mağaralar, çok sayıda yerleşim alanının yanı sıra büyük bir kaya kilisesini de barındırmaktadır. Tarihi kaynaklarda bu mağara grubunun yontma taş çağına kadar uzanan izler taşıdığı belirtiliyor. Ardahan'ın doğal güzelliklerinden biri de Yalnız Çam Kayak Merkezi'dir. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan bu merkez, yüksek rakımı ve zengin kara örtüsüyle kış turizminin gözde mekanlarından biridir. Alanda farklı zorluk seviyelerinde en uzunu 4 kilometre olmak üzere 4 adet pist bulunmaktadır. Yalnız Çam Kayak Merkezi'ne yağan kar, dünya üzerinde sadece Alp Dağları'nda ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar özelliği taşıyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken yine güzel bir Ardahan türküsü dinliyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dört bir köşesine dağılmış güçlü kaleleriyle tarih boyunca önemli bir sınır yerleşimi olan Kaleler ve Kuleler Diyarı, Serhat şehrimiz Ardahan'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Ardahan mutfağı aslında bu coğrafyanın ikliminden, doğasından ve yaşam tarzından izler taşır. Geniş çayır ve yaylalarda yapılan hayvancılık sayesinde et ve süt ürünleri oldukça lezzetlidir. Bu nedenle yöresel mutfakta et, süt ürünleri ve tahıl ağırlıklı yemekler ön plandadır. Ardahan'ın en bilinen tatları arasında kaz eti, kesme aşı, tereyağında alabalık, tandır kebap, dolma kebap, kaçkuş, etli hangel, kayıtma, kete ve katmer sayılabilir. Kalitesi ve tadıyla ün salmış Ardahan kaşar peyniri ve Kafkas arı balı bu toprakların en özel lezzetleri arasındadır. Ardahan'a ziyaret edenlere hediyelik eşya ve yöresel ürün olarak halı ve kilim dokumaları, bal ve peynir çeşitleriyle meyve deposu olan Posof'tan elma, erik, dut, erik pestili ve marmelatını önerebiliriz. Yöreden alabileceğiniz bir diğer kültür değeri Ardahan'ın Damal ilçesine özgü el emeği ve geleneksel dokuma bebeklerdir. Bu bebekler yalnızca çocuk oyuncağı değil, aynı zamanda yöresel kıyafetlerini, el sanatlarını ve kültürel değerleri yansıtan birer sanat eseridir. Bu bebekler 1996 yılında Japonya'da düzenlenen Yöresel Folklorik Bebekler Yarışması'nda el emeği kategorisinde dünya birincisi olmuştur. Ardahan'da kültür ve doğa bir araya geldiğinde festival zamanı gelmiş demektir. Yaz aylarında Damal Kaşar ve Bal Festivali, yöresel lezzetleri ve el emeği ürünlerini ziyaretçilerine sunar. Festival boyunca halk oyunları, müzik ve sergilerle Ardahan'ın renkli kültürü gözler önüne serilir. Kış mevsiminde ise Kaz Festivali başlar. Karın beyaz örtüsü altında hazırlanan kaz yemekleri, yöresel tatlarla buluşur. Ziyaretçiler hem lezzetli sofraların tadını hem de folklorik gösterilerle kışın keyfini çıkarır. Ve tabii ki yaylalar ve göller Ardahan'da başka bir hayat sunmakta. Atlı kızaklar ve kuşların göç yolu üzerindeki gösterileri, yalnız çam kayak merkezinin bembeyaz pistleri ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatıyor. Sevgili dinleyiciler, Ardahan'a geldiğinizde Ardahan Kalesi'nde tarihin izinde bir yolculuğa çıkmadan, Şeytan Kalesi'nin görkemine şahit olmadan, Çıldır Gölü'nde kış aylarında buz üstünde atlı kızak yapmadan, yazın tekneyle gezmeden, yalnız çam kayak merkezinde karın tadını çıkarmadan, kaz etini tatmadan, meşhur kaşar peyniri ve bal almadan, damal bebeklerinden birini hatıra olarak getirmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Ardahan ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon, başlıca Doğu ve Batı ilçeleri,